0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

işime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: yaparsın canım.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Kuzey Almanya'da.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gideceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

çiçekler içinde geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde

içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldız ışınlar varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Beklemen anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığımda kapını.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg Halk Radyosu'ndan, Tide Radyo'dan, Tide TV'den, Radyo Merhaba.de üstünden, Radyo Merhaba TV'den bu bulutlu perşembe sabahında sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün Hamburglara saygılar, hoş geldiniz. Bir saat boyunca Tide Radyo frekanslarında Hamburg eyaletinde sesimizi duyacaksınız. Yolda, trafikte, her nerede, iş yerindeyseniz hepinize günaydın. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız, buradan bizlere ulaşacaksınız. Canlı yine mesaj gönderebilirsiniz. Elimizden geldiğince okumaya çalışacağız. Görüntülü bir şekilde yaptığımız yayınlara yorum yazabilirsiniz. Facebook'tan ve TikTok'tan canlı yayındayız. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit dem Likasen zusammen und mit meiner Wenigkeit Kerim. Da sind wir wie jeden Morgen für euch, ja, knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer wie immer unter 0177 977 2772 erhalten, dann wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki, sevgili Kerim, hiç bugün Kaffee falan içtin mi, uyanır uyanmaz?
1: Noch gerade erst.
0: Okay, hadi bir iki yudum al, ben geliyorum hemen, tamam, hava durumuyla geri dönüş yapacağız, tamam mı?
1: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Şaban Koçaman uyanmış. Günaydın arkadaşlar demiş. Günaydın, hayırlı işler. Şöyle bir bakalım sayfalara. Ömer Karakaya, günaydın Kerim, güzel bir gün olması dileğiyle demiş. Teşekkür ederiz. Serkan Babacan, günaydın abi demiş. Banu, günaydın, neşemiz bol olsun demiş. İnşallah. Behçet Bey, günaydın. Günün güneş kadar aydın olsun diyor. Teşekkür ederiz hepimizin. Turgut Duman, günaydın, hayırlı işler. Murat Cömert, günaydın. Murat, bugün trafikten bilgiler vermiyor sevgili Kerim. Yani
1: evet.
0: Yani öyle bir, valla bak, Hamburg'da oy kullanma hakkı olan dostlar, hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi billahi teşekkür ederim. Sebebini sorarsanız, yani bizim stüdyomuzun Steindam'da, home stüdyomuz Steindam'da biliyorsunuz. Tide Radyo'ya buradan bağlanarak yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani yürüyerek yaklaşık 17 ile 19 dakika arasında geldiğim iş yeri ev aralığını bugün arabayla 35 dakikada geldim. Hemen aklıma şey geldi. Dedim ki acaba olimpiyatları okey alsaydı Hamburg'da trafiğimiz ne halde olurdu bu önümüzdeki yıllar içinde? Şimdi 35 dakikada 3 kilometre 4 kilometre yolu geldiğime göre dedim. Herhalde galiba... Yani sevgili Rıza Atamtürk abinin yayın saatine biz stüdyoya girerdik. Saat öğlen 1'e kadar. Ya kardeşim, ne biçim bir trafik var? Her yerde inşaat. İyi ki kabul etmediniz Hamburglular. Çok teşekkür ederim. Valla olimpiyatları biz televizyondan izleyelim. Daha güzel olacak. Daha keyifli olacak Kerim.
1: Ja, Kasim, live geht jetzt weiter hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Und eine Sache ist auf jeden Fall klar. Kasim hat sich heute Morgen etwas geärgert über den Verkehr in Hamburg. Also ein Thema, was bei mir auch schon die ganze Zeit auf der Pipeline ist, aber ich das nicht jeden Tag anspreche. Er ist tatsächlich fast ein Weg, der normalerweise so rund 10 bis 15 Minuten dauert, heute in 25 bis 30 Minuten gefahren, warum auch immer. Und ja, so ist das, lieber Kasim. Manchmal ist das alles gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Ne?
0: Sevgili Kerim, Ali Kaya güzel bir günaydın olsun demiş. Teşekkür ederiz. Dün gördün mü resimlerimizi? Sosyal medyada paylaştık Mitra ile.
1: Evet.
0: Ama hepsini biz yemedik. Vallahi bak, hepsini biz yemedik. Sakın öyle şeyin olmasın. Ali böyle bize bir güzellik yaptı. Abi o kadar çok lahmacun getirdi ki yiyemediğimizi götürdük vallahi. Arkadaşlarımıza verdik, onlar yedi. Çok teşekkür ederiz Kaya lahmacuna da. Gayet güzeldi, lezzetliydi. Taze taze abi, her şey taze taze. Peki şimdi hava durumuna bakalım mı? Dönüşte mesajlar okuyacağız efendim. Hava durumuna şöyle bir göz attığımızda, yaşadığımız eyalet Hamburg'da havamız bugün nasıl olacak diye merak edenler. Şu an için bulutlu ve 17 derecelik bir hava sıcaklığı var. %90 yağış görünüyor. Yağışın oranı metrekareye düşen litresi yükselmiş ama ben yine de böyle hafif çiseleyip geçeceğini zannediyorum. Belli olmaz çünkü bilim insanları bizi doğru yöne götüreceğini. Yarın ısınacak biraz havamız, 20 derecelere kadar yükseleceğiz. Yine bulutlu, arada güneşi göreceğiz. Rüzgar ve yarın şimşek de olabilir efendim. Evet, şimşek çakabilir. Sakın korkmayın. Bir sonraki gün, cumartesi günü ise 22 derecelik bir hava sıcaklığı. Yine %90 yağış görünüyor. Fakat yağışın metrekareye düşen bölümü çok düşük olduğu için fazla bir yağış beklenmiyor cumartesi günde. Kerim, cumartesi günü Mitrela yayındayız. Bu arkamızdaki fon inşallah unutulmaz diyorum sana.
1: Onu bir konuşmamız lazım, o maalesef tam olmuyor.
0: Tek.
1: Ama hallederiz, tamam.
0: Ben söyleyeyim de, biliyorsun ben söyledikten sonrasına karışmıyorum. Ben söyleyeyim, canlı yayında söyledim. Ben özel bir istekte bulundum sana. Sonra herkes demesin ya bu Kazım ne kadar gıcık bir adam, çekilmez bir adam oldu iyice yaşlandıkça falan derler. Derler abi, insan oldu. Hadi devam et.
1: Ja, live geht jetzt weiter hier auf Tide Radio. Wenn wir einmal aufs Wetter schauen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es relativ weitergeht mit dem Frühlingswetter mit rund 17 bis 18 Grad und an einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Ist jetzt kein schönes Wetter, auch am Wochenende sieht es da nicht so gut aus. Mit rund 21 bis 22 Grad sehen wir da wirklich sehr viel Regen auch mit dabei. Also ein schönes Wetter ist wahrscheinlich anders. Wir hoffen mal, dass es nächste Woche einfach wieder ein bisschen besser wird. so dass wir wieder ein bisschen besser in die Tage rein starten können mit Sonne. Das macht ja auch wirklich gute Laune dann.
0: Sevgili Kerim, Mehmet Topçu abiyi tanır mısın? İyi evet. Bir Galatasaraylıdır. Bizi düzenli ve kaçırmadan gece gündüz Radyo Merhaba'yı dinleyen bir abimiz. Geçen gün demiş ki Crash'tan bir şarkı istiyorum. Sesi yüksek sesle dinleyeceğim. Biz de şimdi onun istek şarkısını geçen gün yazdığı için sıraya koymuştuk. Şimdi sırası geldi. Onun şarkısını dinleyelim. Ondan sonra burada olacağız. Bu arada sevgili dostlar, bizi dinleyen kitleye şöyle güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu güzel seslerden bir tanesi Selda Bağcan 9 Ekim'de burada Hamburg'da SSA'da olacak. Evet. Bizim dinleyicimiz bu konsere gitmez mi? Gider. Biz de dinleyicilerimizi bu konsere göndereceğiz. Bugün ilerleyen dakikalarda konsere ben gitmek istiyorum diye adını yaz dediğimde ilk yazan dinleyicimize bir tane Selda Bağcan konser biletini vereceğiz. Diyeceksiniz ki daha 9 Ekim'e çok var. Siz bileti cebinize koyun. Ondan sonrasına Allah Kerim. Değil mi Kerim?
1: Ja, Selda Bağcan ist tatsächlich bald in Hamburg und deswegen möchten wir auch euch die Möglichkeit geben, ein paar Tickets dafür zu bekommen. Denn wir haben Tickets für Selda, für das Konzert von Selda Bağcan bekommen und freuen uns, dass wir die euch verlosen dürfen. Deswegen werden wir in den nächsten Tagen immer das Ganze durchgeben. Sie ist natürlich erst im Oktober zwar hier in Hamburg, aber manchmal geht das alles schneller vorbei, als man gucken kann. Am 9.10. um 20.30 Uhr wird sie im TCH Hamburg ihr Konzert haben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und freuen uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, euch dafür Tickets zu geben. Also müsst ihr in den nächsten Tagen gut zuhören und gut mitwirken, sodass ihr auch die Möglichkeit auf so ein Ticket habt.

0: geldik, buradayız, beni gönderin demişler. Öyle değil, biz anons ettiğimizde sevgili dostlar, biz anons ettiğimizde ilk adını soyadını yazan dinleyicimizi göndereceğiz. Bu arada Mesut Sipahi abi onu bir sesli kayıt göndermiş. Kerim, ben o sesli kayıtı dinleyemiyorum, burada gelmiyor telefonumda ses. Sen istersen seni tarafa bir al, bir ara dinle. Mesut abi önemli şeyler yazan bir abimiz çünkü. Esat Erverd abimiz günaydın, Nihat Başkan günaydın, teşekkür ederiz. Perşembe perişanlık demiş, demek ki o da benim gibi yollarda takıldı kaldı. Serkan babacığım, biz buradakilerle uğraşamaz, bir de olimpiyatta gelenlerle mi uğraşalım abi diye yazmış. Peki Recep Guguk, herkes abi trafikten resimler geliyor, Hamburg trafiğinden, öyle böyle değil yani. Abi bilmiyorum artık, bunu siyasetçilere anlatın, biz anlatamıyoruz çünkü bizim dilimiz dönmüyor demek ki yeterince. Günaydın demiş Terzi İbrahim abimiz, teşekkür ederiz. Hasan Karademir abimiz bugün erkenci, günaydın, herkese selam olsun demiş. Trafik demişken sevgili Kerim, Almanya'da biliyorsun hemen arabayı senin, tamam öyle bir sorunun yok, elektrikli araç kullanıyorsun ama yine de onun bile belli sorunlarını yaşıyorsun. Almanya'da kamuya açık alanlarda park edilen araçları böyle bizim sokakta boş falan, biz işte sınırsız bırakabiliriz. Yok öyle bir dünya sevgili dostlar, aman dikkat edin. Sonra arabanız bir gün gelirsiniz çekilmiş görürsünüz. Çünkü neden? Koronadan sonra evden çalışma çoğaldı. Çoğu kişi aracını kullanmıyor. Arabayı güzel bir park yeri buldu mu da aman diyor kaçırmayalım diyor, burada kalsın diyor arabamız diyor. Nasıl olsa diyor park ücreti yok, sınırsız bırakabiliriz zannediyorsunuz, öyle bir dünya yok. Lütfen dikkat edelim. Özellikle Hamburg'daki hemen her sokakta inşaatlar var. Sorunlar giderilsin diye çalışılırken sizin aracınız pat diye çekerler. O yüzden en geç 3 gün içinde bir araba kontrolü yapmanızı tavsiye ediyorlar. Telefon numaranızı bıraksanız bile arabanızı çekebilirlermiş. Kerim, bugün bir arabayı çekmek de galiba 500 küsür eurolardan başlıyor değil mi? Dikkat
1: maalesef,
0: et.
1: Evet.
0: Ya, dikkat etmek lazım yani.
1: Evet.
0: Tamam, 500 euro belki senin için çok büyük bir para değil, biliyoruz, ama bizler için büyük para kardeşim. Dikkat edelim. Bu arada ben Allah arabayı aşağıya Allah park ettim. Çekmiş olmasınlar.
1: Yok, o kadar hızlı olmaz. Bir herhalde 2-3 gün vermeleri mecbur.
0: Ha, öyle mi oluyor?
1: Zaman dilimi olarak biraz vermeleri
0: üç
1: lazım. 3
0: günmüş. 3 günmüş Kerim.
1: Olabilir ya, sorun yok. Çok çok paramız var zaten.
0: Evet. Hadi devam et.
1: O kadar düşünme ya.
0: Bu arada Mesut abinin sesini açamıyorum, haberin olsun. O ses
1: aç,
0: kayıtlarına.
1: Aç, bir şey olmaz, şeyden aç. O zaman dinlet, sorun yok.
0: Dinleteyim mi direkt dinleyicilerimize? Ya. Peki. Bakalım ne göndermiş sevgili Sipahi
1: olan. Olmuyor mu telefondan?
0: Bir saniye, onu denemeye çalışıyorum da bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Dönüşte yapalım Kerim, şu an yapamıyorum.
1: Tamam, okay.
0: Tamam.
2: Aufgrund von Homeoffice, reduzierter Arbeitszeit oder längeren Reisen nutzen viele Menschen ihr Auto tagelang nicht. Während dies für diejenigen mit eigener Garage oder gemietetem Parkplatz kein Problem darstellt, gelten für das Parken im öffentlichen Raum bestimmte Regeln. Insbesondere in Deutschland wird die Frage, wie lange Autos am Straßenrand abgestellt werden dürfen, häufig diskutiert. Nach deutschen Straßenverkehrsregeln darf ein Fahrzeug mit gültiger Zulassung theoretisch unbegrenzt im öffentlichen Raum parken, sofern keine Verbotsschilder vorhanden sind. Es gelten jedoch einige wichtige Bedingungen. Der Parkbereich darf nicht gesperrt sein, das Fahrzeug muss zugelassen sein und die TÜV-Plakette muss gültig sein. Wichtig ist aber auch tatsächlich, dass man auch mal nachschaut, so je nachdem, 2 bis 3 Tagen, ne, immer schauen, gucken, ob da irgendwas vielleicht neu aufgestellt wurde. Denn wenn man das Auto dahingestellt hat, und sagen wir mal, nach 3 Tagen jemand ankommt und da ein Halteverbot verhängt, weil es jegliche Gründe haben kann, ja, dann muss man sich das natürlich auch mal ansehen, ne? Und dann muss man das Auto da auch am besten umparken, denn es zählt nicht, ja, ich hab's nicht gesehen. So wie man es in Deutschland, wie es gerne in Deutschland mal gesagt wird, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bedeutet, wenn man dann abgeschleppt wird, hat man erstmal eine 500 € Rechnung. Und muss das dann Ganze auch bezahlen. Und das schmeckt nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die 500 €, das schmeckt wirklich nicht.
0: Kerim.
1: Efendim.
0: Şimdi güzel bir Onur Akın gider değil mi bu saat diliminde?
1: He? Yep.
0: Yapalım ama bir Onur Akın. Bu arada Onur Akın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında ve kullandıkları hiçbir alanda şarkılarını kullanmasını istememiş. O da tepkisini koymuş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çok büyük tepki alıyor. Hayırdır inşallah. Hadi evet. Geliyoruz az sonra.
1: Ben şu an anlamadım. O adamın ismini niye anlıyor? Sonra onu anlayamadım.
0: Abi sen tarafsız bir yayıncı olman lazım.
1: Tarafsız yayıncı açısın. O konuda belki tamamen olamıyorum. Çünkü bilmiyorum.
0: Yaptıklarına adam, kızıyorsun.
1: Yaptıklarına kızmaktan adam...
0: Yaşlılar yani, siyaset yapmasın artık ya. Bir yaştan sonra olmuyor değil mi?
1: Hı? Yok yok, yola devam.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi. Tamam, wir eine kurze Musikpause. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Es ist natürlich für euch dran. Dein Message schreiben unter 01779 77 2772.

0: Evet. Ağlatılmamanız dileğiyle. Geldik buradayız efendim. Tide Radyo. Kerim ve Kazım'la Merhaba Hamburg devam ediyor. Günaydın gençler. Ben de Kılıçdaroğlu'na kızmıyorum ama bir hakkım varsa onu helal etmiyorum. Çünkü o bizim telafisi olmayan ümitlerimizi, geleceğimizi, daha doğrusu gençliğimizin geleceğini çalmıştır demiş. Kim yazmış? İlyas Baş'tan gelmiş. Peki. Üçü beşi bilmiyorum ama burada haftalarca tamirhanede arabalarını parkta bırakıyorlar. Biz sabahları sıkıntı yaşıyoruz. Park yeri aramam artık, çok sürüyor demiş bir dinleyicimiz. Kim? Banu'dan gelmiş. Teşekkür ederiz. Sosyal medya hesabından lütfen yazarken, yani yazı dilini radyoda okuyabilecek şekilde yazarsanız çok seviniriz. Bazen klavye elinizin altında diye kelimelere sansür koymadan yazıyorsunuz. Biz buradan her kelimeyi okuyamıyoruz biliyorsunuz. Yani size de olmaz, bize de olmaz. Yapmayın, o tarz yazılar yazmayın lütfen. Dikkatli yazalım. Peki, günaydın Kerim Bey, Kazım. İyi yayınlar. Ya da ya bir daha omurgasız adamın adını ağzına almayın. Aynısını grup yorum içinde yaptılar. Grup yorum bile eserlerinin çalınmasını yasakladı. İşte böyle omurgasızlar, düşkünler gereği tepkiyi halktan alırlar. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Peki, teşekkür ederiz. Kimden gelmiş? Mustafa Keleş'ten gelmiş. Sağ olun efendim, okuduk. Kerimciğim, iki tane de sesli kayıt var. İstersen sen özetledikten sonra sesli kayıtları yayınlayalım mı?
1: Das können wir gerne machen, Kazım. Live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten. Viele guten Morgen Nachrichten. Das freut uns wirklich. Dankeschön für die Beteiligung. Viele haben auch schon tatsächlich für das Telda Bajan-Konzert geschrieben. Allerdings werden wir erst das noch durchgeben, wann wir genau das verlosen. Also in den nächsten Tagen müsst ihr auf jeden Fall gut zuhören.
0: O zaman sesli kayıtları birinci sesli kayıttan açıyoruz. İlk gelenden Kerimciğim.
2: Verseniz de vermeseniz de canınız sağ olsun.
0: Ne oldu? Niçin yaptılar onu? Bir dakika. Başlar alıyoruz.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Şu an sizi pause dinliyorum, dışarı çıktım. Evet, dün de bahsetmiştin Selda Bağcan tiket için şifre, ama ben 3 şih çalıştığım için şifre olayı biraz benim için ters geliyor. Bir türlü tutturamıyorum. Eğer benim için bir tane Selda Bağcan tiketi hediye ederseniz çok sevinirim. 10. ayın 10'unda benim doğum günüm. 10. ayın 9'unda galiba konser. Doğum günümü bir gün önce kutlamış olurum. Şimdiden teşekkür ederim. 3 dakika kaldı pauzun bitmesine. Tekrar gelirse çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Vermeseniz de canınız sağ olsun.
0: Siz de sağ olun efendim, ama şifreli değil biletler zaten. Biz anons ettiğimizde zaten konser gününe kadar haftada 2-3 tane bilet dağıtacağız. İnşallah birini şifresiz denk getirirsiniz diyelim. Mesut Sipahyoğlu abimizin vereyim mi sesini, yoksa hemen çeviriye direkt mi geçeceksin? İkisini bir arada mı yapacaksın?
1: Verebilirsin, verebilirsin.
0: Mesut abinin sesini veriyoruz.
3: Guten Morgen. Ich möchte auf Deutsch etwas sagen. Und zwar, ich protestiere, dass gestern 15 Uhr in Tide Radio eine Sendung lief, wo einfach nur Kriegspropaganda und Propaganda für kriegsbeteiligte Länder gemacht wurde, nämlich die Aktion, die Unmenschlichkeit im Gazastreifen in Palästina wurde kleingeredet und nur Israel-Propaganda gemacht, und das finde ich nicht in Ordnung. Damit die Verantwortlichen für Tide Radio das auch zuhören und davon erfahren, mache ich meine Ansage auf Deutsch. Ich hoffe, dass das ankommt und gehört wird. Wir zahlen alle unsere Steuern nicht dafür, dass Kriegspropaganda in Tide Radio gemacht wird oder von Kriegsparteien Propaganda durchgeführt wird. Das ist nicht in Ordnung.
0: Peki.
3: Tschüss.
0: Teşekkür ederiz Mesut Sipahyoğlu abimiz. Tide Radyo'daki bir programdaki sorunu dile getirdi, sağ olsun. Şimdi Kerim, sen özetle bütün sesli. Ayşe Hanım zaten bilet istiyor. Birazdan eğer pauzeye çıkmamış, pauzesi bitmemişse kazanabilme ihtimali var. Çünkü Selda Bağcan şarkısı bitiminde ilk mesaj gönderen dinleyicimize hediye edeceğiz bugün bileti.
1: Ja, live geht's hier weiter auf Tide Radio. Erstmal eine Nachricht von der, beziehungsweise erstmal die Sprachnachricht von der Aisha. Sie arbeitet tatsächlich im Schichtdienst und hat nicht mal die Möglichkeit zuzuhören, würde sich aber sehr freuen, wenn sie das Ticket von Selda Bajan gewinnen könnte. So hat sie sich zumindest dazu geäußert. Wenn sie uns zuhört, dann können wir ihr meinetwegen oder unsertwegen ein Ticket geben. Das sollte kein Problem sein. Dazu hat der Mesut Sipa hier einen Sprachnachricht geschickt, so wie ihr das gerade auch gehört habt. Er hat es ja auf Deutsch gesagt. Ihn hat wohl gestern eine Sendung sehr gestört. Ich denke mal, alle haben das mitgehört. Und genau, mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Teşekkür ederiz sesli mesaj gönderenlere de. Mesut abiye hak veriyorum bu konuda. Dikkat etmeliyiz yayıncılar olarak. Şimdi güzel bir Selda Bağcan şarkısını dinleyelim. Şarkı bitiminde adını soyadını yazın dediğim anda ben yazın diye mesaj atacağım. Buradan söyleyeceğim daha doğrusu. İlk gönderene bu güzel bileti hediye edelim. Tamam Kerim?
1: Gerne Kazım. Dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Und in dieser Musikpause könnt ihr uns gerne schreiben und euren Wunsch gerne äußern, dass ihr jetzt tatsächlich ein Zelda-Version-Ticket bekommen möchtet. Kazım möchte heute auch eins schon verlosen. Dann machen wir das jetzt auch in, also eure Möglichkeit jetzt gerne schreiben.

0: sen daha var ise ona da vereceğiz. Fatma Temiz'i ben buraya not aldım. Biletinizi birazdan göndereceğiz efendim WhatsApp üstünden sizlere. Kod gönderiyoruz. O kodla giriş yapıyorsunuz. Evet Kerim.
1: Kazım, dann vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten. Wir haben echt zahlreiche bekommen. Wir mussten jetzt auch gerade kurz aussortieren. Die liebe Fatma Temiz hat das Ganze gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Ticket zum Selda Bağcan Konzert.
0: Evet, bir tane daha geldi. Müşerref Şerife Bayraktar. Siz de kazandınız efendim. Müşerref Şerife Bayraktar. Şerife Bayraktar. Biletleriniz gelecek birazdan WhatsApp hesabınıza. O biletler sadece size özeldir. Zaten üstünüzde kodlar var. O kodla giriş yapacaksınız. İyi seyirler.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Selda Bağcan Konzert an die genannten Gewinner.
0: Evet. Kerim, şimdi tatil yaklaştı, tamam mı? Gideceğiz hepimiz tatile. Planlar öyle tabii ki. Yani evdeki hesap çarşıya bazen uymuyor. Fiyatlar yüksek geliyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. Avrupa'da en büyük havayolu şirketlerini incelemişler efendim. Burada Aer Lingus diye bir listenin sonunda sıraya çıkan uçak şirketleri var. Yani vatandaşlar diyor ki kardeşim biz şunu beğenmiyoruz. Bu uçak şirketini beğenmiyoruz. Ama mesela ben Türk Hava Yolları'yla uçtuğumda çok memnun oluyorum. Ama biraz pahalı ya Kerim, değil mi Türk Hava Yolları? Diğer hava yoluna bakarak Türkiye uçanların
1: içinde. Bence en güzel.
0: Güzel ama o da pahalı. Zaten Türk Hava Yolları dünyanın en iyi uçak ulaşım şirketi de seçilmişti daha önceki yıllarda, biliyorsun. Şimdi şöyle yapalım, dinleyicilerimize soralım. Mesela bu sene tatile gidecekseniz nerelere gitmeyi planlıyorsunuz ya da orada neler yapılabilir? Bize bunları yazabilirseniz çok seviniriz. Bu da günün konusu olsun. Şu andan itibaren Türkiye'de tatili nerede yapmak istersiniz ve orada nerelere gidilir? Bize de böyle bir turizm rehberliği yapmış olsun dinleyicilerimiz, olmaz mı?
1: Ya, warum nicht, lieber Kazım? Wenn ihr dieses Jahr in den Urlaub fährt, wohin würdet ihr empfehlen, dass die Zuhörer, also wir, oder die Zuhörer hinreisen sollen in der Türkei? Habt ihr Reisezielempfehlungen? Vielleicht könnt ihr uns ja dabei helfen, wohin wir reisen sollen, und dementsprechend können wir arbeiten. Wir sind gespannt.
0: Ama böyle çok ucu açık oldu bu soru. Çünkü bir mesela Berlin'den yazmış Maruf Parlak, Ege turu diyor. Bizim o kadar vaktimiz yok ki bir Ege turu yapabilecek kadar. Biz 10 günlük bir tatilde mesela nereye gidelim? İşte abi Trabzon'a git, Trabzon'da şurayı şurayı şurayı gör. Ya da işte Rize'ye git, Rize'de burayı burayı gör. Burada bunu ye, şurada şunu ye. O anlamda soruyoruz. Çok kısa bir tatil, mesela 5-6 günlük bir tatil dönemi için soruyoruz. Çünkü aile ziyaretleri var o sürenin içinde. Sadece tatil için bir haftamız var. Ne yapabiliriz? Haydi soruyu geldi.
1: Ja, also deswegen wichtig in der Türkei natürlich, und was würde ich empfehlen? Wir sind gespannt. 0177 977 2772.

0: Evet, geldik, tekrar sizlerle birlikteyiz. Selda Bağcan bileti kazanan dinleyicilerimiz, biletlerinizi size gönderdik. Zaten bu şekilde kod numarası da var. Merhaba yazıyor üstünde. Lütfen bu biletlerinizi telefonunuzda saklayın. Konser günü sadece oradaki QR kodu okutmanız yeterli olacaktı. Giriş yapacaksınız. Şimdi sevgili dostlar, dedik ya işte Türkiye'ye gittiğinizde nerelere gidersiniz diye. Sevgili Rıza abimiz bizi dinliyormuş. Rıza Atamtürk, günaydın arkadaşlar demiş. Öncelikle hepinize kolay gelsin. Bütün hepimize diyor, şu an sesimizi duyan herkese. Bana soracak olursanız ilk tavsiyem Antalya olur. Özellikle Finike, Karagöz, Çıralı ve Adrasan mutlaka görülmesi gereken yerler. Bense bu ise kendime farklı bir rota çizdim. Çanakkale'den başlayacağım, ardından İzmir, Antalya, Afyon, Eskişehir, Ankara ve Yozgat'ta duraklayacağım. Yozgat'tan sonra doğuya geçmeyi planlıyorum. Sakın bu kadar gezi bana yeter, sakın bana gülmeyin diyor. Herkese güzel yolculuklar, keyifli planlar dilerim diye göndermiş sevgili Rıza Atamtürk abimiz. Teşekkür ederiz. İyi tatiller. Yalnız bayağı uzak bir yerleri geziyor Kerim, değil mi? Bu kadar
1: öyle. He,
0: bu kadar tatili var mı onun? Yayını yapmayacak mısın abi ya? Hayret bir şey yok. İki gün yeter abi ona. Bu sene çok tatil yaptı. Kerim, şipere koy tatillerine Rıza Atamtürk'ün.
1: Ja, live geht's jetzt weiter. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich sag mal, es kommen natürlich viele Meldungen, wie zum Beispiel Antalya da rein, oder auch Izmir, Afyon, Eskişehir, Ankara, Yozgat. Auch all diese Empfehlungen sind reingekommen. Vielen, vielen Dank. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid, wohin wir hin sollen.
0: Şimdi Mahmut Koçak selam söylemiş, teşekkür. Ali Kaya diyor, ben bunu saymıyorum, yayın geç geldi. O zaman ne yapacaksınız? Direkt TİDE Radyo'dan dinleyeceksiniz. Televizyon bölümünden bakıyorsanız orada gecikmeli gelir. Akşehir'e git, Nasreddin Hoca türbesini gör abi. Ve dünyanın ortası da oradaymış diyor. Şaban abimiz demiş ki, pazartesi günü geldim, fiyatlar uçmuş diyor. Ya sen euro bozduruyorsun, sana koymaz. Yalçın Dayar kardeşimi diyor yolcu ettik, üzgünüm diyor. Biraz önce kardeşini yolcu etmiş. Niye üzülüyorsun? Sağlık versin Allah. Yine görüşürüz, yine birlikte tatiller yapılır diye düşünüyorum. Kerim, sen bunu özetlerken ben bu WhatsApp tarafına bir bakmak istiyorum.
1: Yani. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, Herr Kasum. Wie ich sehr freundenswert, viele Empfehlungen, wie wir sie auch gerade durchgegeben haben. Alanya, auch eine große Empfehlung von vielen. Izmir, wie gesagt, Antalya auch von vielen, vielen Leuten geschrieben. Lieben, lieben Dank.
0: Kerim, senin planın var mı? Bu sene tatil var mı?
1: Yok.
0: Tatil yok diyorsun.
1: Bu sene yapmayacağım gibi.
0: Evet. 3 hafta tatil diyor. 2 sene diyor, ne demiş bir dakika, bu sene uçak ile 2 hafta Antalya Lara, 1 hafta Ankara demiş. 3 hafta tatil, 1 hafta olsa da Ege tarafı, 1 hafta daha olsa diyor Ege'ye de giderdik diye yazmışlar. Peki Esat abimiz Antalya'da, o da Antalya diyor. Ya bu millet, o gidin gidin Antalya'ya gidin. Hiçbiriniz İzmir tarafına gelmeyin ha. Vallahi hepiniz Antalya'ya gidin, doldurun Antalya'daki esnaf, kan ağlıyor. Gerçi turistleri de bayağı bir neyse, iyi tatiller efendim. Antalya'da otelde tatil yapacaklara bir uyarım var. Otelin yakınında diyor sürat teknesi, paraşüt ve jet ski olan yerleri araştırsınlar. Çok rahatsız edici. Sürat tekneleri aşırı derecede yüksek desibelde müzik çalıyorlar diyor. Esat abi de uyarısını da yapmış. Evet. Oralarda otellerin, bazı oteller aşırı müzik çalıyorlar, doğru söylüyor.
1: Ja, Kasım, was soll ich dazu sagen? Es gibt natürlich auch ein paar Empfehlungen, wo man nicht hin soll. Zum Beispiel Antalya, gibt es ein paar Hotels, wo es anscheinend so Schiffe gibt in der Nähe, die dann wirklich laute Musik spielen. Also deswegen sollte man sich in der Hotelwahl auf jeden Fall darauf achten, dass man vielleicht ein Hotel nimmt, was etwas ruhiger ist, also auf die Bewertung ein bisschen achten und dann mal schauen, was man dann alles so Schönes machen kann.
0: Bakalım, İzmir çok pahalı, o yüzden gitmiyoruz diye yazmış Esat abi. Esnafla işimiz yok. O ne demiş? Dur, şu mesaj yok. Esnafla işimiz yok abi. Antalya'da ev var, yayla gibi tepede diye yazmış. Antalya Kemer demiş. Oo, güzel, iyi tatiller dileriz efendim. Bekir Günyer demiş ki ben Denizli'ye köyüme gidiyorum kardeşim. Başka hiçbir yer beni rahatlatamaz demiş. İyi tatiller dileriz efendim. Onun dışında gelenler iyi yayınlar demiş. Volkswagen'la Türkiye'ye giden var mı diyor. Tecrübesi olanlar avantajları ve dezavantajları nelerdir diye yazmış. Telefon numarası Eylem isminde bir dinleyicimiz. Vallahi Volkswagen'la gitmek güzel olur da çok uzun bir tatil gerekir onun için değil mi? Hı? Kerim en azından galiba 6-7 hafta Volkswagen'la gittin mi? Küçük küçük böyle mesela. Bütün Türkiye'yi gezebilirsin. Özellikle kıyı şehirlerini. Bir çıkacaksın mesela. Akdeniz'den çıkacaksın. Karadeniz'de sonlandıracaksın. Sonra bir İç Anadolu. Oradan bir Güneydoğu. Şahane olur. Ama nerede öyle tatil? Kerim demez ki hiçbir zaman için. Abi yeter sen yaşlandın. Git gez dolaş. Ben yaparım burada yayını. Demez. Demez biliyorum. Der misin? He? Ya. Demezsin değil mi?
1: Çünkü lazımsın daha.
0: Peki ne diyeyim? Öyle olsun. Hadi bakalım.
1: Ja, es gibt auch eine Frage, ob es dann Leute gibt, die mit dem Wohnwagen in die Türkei gereist sind. Bis jetzt bestimmt unter unseren Zuhörern auf jeden Fall. Die für ihr könnt es ja gerne mal schreiben, aber auf jeden Fall braucht man da etwas mehr Urlaub. Also ich glaube, für 2 bis 3 Wochen lohnt sich das mit dem Wohnwagen nicht. Also muss man wahrscheinlich schon so 4 Wochen oder so in den Urlaub reisen, damit sich das lohnt, mit dem Wohnwagen dahin zu fahren.
0: Mehmet abimiz demiş ki, Mehmet Ali, ben demiş dersime gideceğim demiş. Vallahi çok güzel. Bak ben herkese şunu söylüyorum. Ben gittiğim için söylüyorum. İzmir'deki sahil kenarından daha güzel, daha rahat bir şekilde tatil. Yapabilirsiniz o bölgeye giderseniz. Şahane bir doğası var özellikle. Oradaki kaplıcalara gidebilirsiniz. O Munzur gözelerinin çıktığı yerlere gidebilirsiniz. Acayip güzel yerler. Hayatınızda görmediğiniz güzellikte yerler, garantisini veririm. Peki Kerimciğim, kısa bir şarkı arasına gidelim. Çok güzel bir şey gelmiş. Esat abi diyor ki Doktor Süleyman Keser tatile Volkswagen'la gidiyor. Ondan danışsınlar diyor. Vallahi doktorum benim aynı zamanda Süleyman Bey. Teşekkür ederiz.
1: Ja, tatsächlich geht anscheinend der Doktor Süleyman Keser mit dem Wohnwagen oft in die Türkei. Dann schöne Grüße an ihn hier. Und ja, warum denn nicht? Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wer dann alles dahin geht.
0: Bana bir teklif geldi Kerim. Diyor ki Kerim diyor hem diyor Anılar FM'i yapsın hem Radyo Merhaba'yı biz seninle diyor Türkiye'yi gezelim diyor Rıza Atamtürk abi. Baba güzel taktik ha. Şahane. Rıza abi de araba da var gezdirir beni. Ben çünkü araba kullanmayı sevmediğim için. Şahane bir tatil olur Rıza abi. Düşünelim biz bunu. Ama Kerim'e önce çok yemek ısmarlamamız lazım öyle olduğu zaman. Her gün
1: yok araba alacaksın araba.
0: Hakikaten sana bir araba alalım. Araba alacağız efendim Kerim'e. Kim neyi tavsiye ediyor onu da soralım. Bugün tavsiyeler üstüne yayınımız devam ediyor ama kısa bir şarkı arasından sonra buradayız. Hemen geliyoruz değil mi Kerim?
1: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben. Message schreiben unter 0177 977 2772.
0: Peki geldik.

0: Şimdi fırçayı yiyince aklım başıma geldi Kerim. Şimdi Günyer kardeşler ikisi de aynı anda dinliyor. Kazım mesajı ben yazdım, yanlış okudun diyor Hayati abimiz. Kardeşim tek sen yazmıyorsun ki, Denizli'ye giden tek sen misin? Senin kardeşin yazmış. Biz onu okuduk. O WhatsApp'tan yazıyor. Öbürkü TikTok'tan yazıyor. Birisi Facebook'tan yazıyor. Günyer kardeşler şaşırtmayın bizi sabah sabah. Bugünlük yayın sona erdi. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim ve Kazım yine bu stüdyoda canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Yarın istek şarkılarınızı da çalacağız Günyer familyesi. Ama bugünlük yayın bitti. İzleyen dinleyen bütün dostlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tida Radyo Merhaba Hamburg sonlandı. Az sonra Arif Güven Showtime bizim internet radyomuzda sizleri güldürecek. Garanti veriyoruz. Hadi narasmaldık. Saat 13'te Rıza abi yayında olacakmış bugün. Ona da başarılar dileriz. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Kerim teşekkür ederim.
1: Morgen 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tida Radyo einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dahin, pass auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.
0: Görüşürüz Kerim'cim yarın.
1: Görüşürüz.

0: Sen rahat.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
3: Arif Güven Showtime.
6: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
7: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
8: Susun, başlıyorum.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Kilop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
4: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
5: Çiçeğim, önce söz sende. Bayanlar, baylar.
6: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
5: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz. Bugün de işimizin başındayız. Bugün de çalışıyoruz. Vallahi söylüyorum. Muhtemelen siz de çalışıyorsunuzdur. Velhasıl çalışmayı sevmeyen arkadaşlar, kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizleri çok çok çok iyi anlayan bir kardeşiniz var. Ve şu anda yayında yani... Mecbur çalışacağız, buradayız. Yavrum, bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün çok böyle büyük bir miktar değil ama söyleyeyim abi, 100 TL kaybetmişim buraya gelirken. Vallahi söylüyorum, şimdi burada radyoda farkına vardım. Dedim oğlum, her zamankinden çok daha fazla çalışman lazım. Nasıl kaybettim onu da bilmiyorum abi. Siz sevgili dinleyenler, son zamanlar bir şey kaybettiniz mi? İnşallah kaybetmişsinizdir, çünkü kendimi yalnız hissetmek istemiyorum bu konuda. Evet, soralım bakalım arkadaşlarımıza. Günün giriş konusu bu olsun abi. En son neyinizi kaybettiniz abi? Daha açılış yapmadan günün konusunu verdik ya. Buradayız burada. Söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Tabii canım, radyonuzda. Şu anda radyo benim. Antenliyim. Bu mesleği yapıyoruz diye bazen genç kardeşler şey diyorlar. Abi, radyo ve televizyon okuyanlar mezun olunca ne oluyorlar? Dedim oğlum, ya radyo oluyorlar ya televizyon oluyorlar. Bak, ben radyo oldum mesela yani. Matematik okuyan ne oluyor? Matematik okuyan da mezun olduktan sonra hesap makinesi oluyor yani. Dur oğlum, bir afyonu patlat, bir kendine gel. Sevgili dinleyenler, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de bizi tercih eden siz güzel insanlar. Tanımıyorum ama güzelsinizdir, çünkü beni dinliyorsunuz. Hepinize selam olsun. Bütün esnaflarımıza aile işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Babacım, ne kadar güzel bir günde o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka kurban olduğum emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekliye, ben de çalışıyorum duy beni diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olun. Ve tabii ki de evet abi, klavye kahramanı arkadaşlarımıza vallahi söylüyorum, çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan biliyorsunuz böyle bir yoklama yapıyoruz. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Nerelerden size selam, size selam getirmişim. Bakacağız. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi inşallah iyisinizdir. Ben hakikaten söylüyorum ya. Uykuyu alamıyorum herhalde, bilmiyorum yavrum. Her sabah kendimi tam doğmadan şarjdan çıkartılan cep telefonu gibi hissediyorum yani. Şu anda %100 dolu değilim yani. %60'larda vallahi söylüyorum. Neyse, negatif konuşmuyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum, başlayalım artık abi. Bugün de sevgili dinleyenler, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, canım kardeşim bak sen duydun. Arif Güven Showtime radyonuzda.
7: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
8: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım.
3: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
10: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
11: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
12: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: sigur bunu.
1: Evet ya, vallahi söylüyorum.
0: Bu arada bak hemen mesaj gelmiş. Abi açık havada çalışanlara özellikle selam söylüyordum. Evet doğru söylüyorsun. Açık havada bir de şöyle bir muhabbet oldu. Geçen akşam arkadaşlarla birlikte oturuyoruz ki Mustafa abimize selam olsun duyuyorsa ki duymuyordur. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Sıcaktan bahsediyoruz. Açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabırlar versin gibi böyle sohbet oldu. Sonra Mustafa abi dedi ki, dedi oğlum ben ne yapayım? Dedim doğru söylüyorsun, seni düşünmemiştim ya. Çünkü çünküsün. Yavrum dönerci dükkanı var, bütün gün o ateşin başında. Hakikaten söylüyorum ya. Onlara daha zor. Fırıncılara, ateşle ilgili iş yapanlara Allah sabırlar versin. Velhasıl relax abi, relax. Evet abi. Gerginiz, asabiyiz. Sevgili dinleyenler, dur haberi böyle vereyim. Sonunda bir şeyde bir numara olmuşuz biliyor musunuz? Valla sonunda Türkiye bir konuda bir numara. Hangi konuda? Avrupa'nın en sinirli ülkesi seçilmişiz abi. Avrupa'nın en sinirli ülkesi. Bir numarada Türkiye, iki numarada Makedonya, üç numarada Malta, dört numarada Polonya. Dedim ben dün çok sinirliydim. Ortalamayı yükseltip ülkeyi birinci sıraya getirmişim. Dün benim evet böyle bir sinir durumum vardı. Şaka be şaka, benle alakası yok. Bir de sosyal medyada hep denk geliyor. Ben böyle şeylere çok fazla inanan bir adam hiç olmadım da işte fallar, butlar, dolunaylar bilmem ne. Şimdi dolunay varmış yavrum. Herkes bu ara bunu paylaşıyor. Mutlaka size de denk gelmiştir. Neymiş dolunay olunca? Üzerimizde böyle bir gerginlik oluyormuş. Üzerimizde böyle bir sinir hali olabiliyormuş. Dedim sanki normalde lokum gibiyiz de yani. Velhasıl üzerinde böyle bir gerginlik varsa sebebi bu buymuş. Dolunay varmış. Ben inanmam böyle şeylere. Astrologlar da bazen açıklamalarda bulunuyorlar işte. Mars bilmem ne yapıyormuş. Jüpiter dünyanın arkasından geçiyormuş. Uranüs dünyanın arkasından geçerken yapıyormuş. Dedim geç bu ayakları. Dur şimdi dur. Canım kardeşim 0530-071-4355. Malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Takip edenlere teşekkürler, edecek olanlara da teşekkürler. Facebook beğeni sayfası, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Misali orada duruyor. Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter @arifgüvena. Twitter @arifgüvena. Şimdi dedim ben buraya gelirken 100 TL kaybettim. Dolayısıyla her zamankinden çok daha istekli, her zamankinden çok daha hevesli. Affedersiniz ama ayaklarım popoma çarpa çarpa koşa koşa geldim. Para kaybetmiş bu oğlum, kazanmam lazım. Siz neyi kaybettiniz diye sorduk. Ama şu selamları bir aradan çıkartalım ya. Buyurun Manavgat'ımıza selam olsun. Kurban olduğum çok çok teşekkür ediyorum. Uşak burada, Edirne burada, Nevşehir burada, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga, Düzce'ye selam olsun. Canım kardeşim Londra'dan selam var, Bilecik burada. Yozgat'a selam olsun, Tokat'tan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Kim? Numan'ım, canım kardeşim teşekkürler. Karaman'a selam olsun. Buyurun benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Bolu'dan selamlar abi, eyvallah. Mardin selam, Nazilli selam, Elbistan selam. Kurban olduğum Ünye'miz bizimle birlikte. Yalova'dan selamlar abi, İnegöl burada. Yaz yoklamaya Eskişehir, eyvallah. Konya, Erzincan. Neresi? Antakya. Kurban olduğum teşekkürler. Afyonkarahisar'dan selamlar. Samsun, Bafra burada. Buyurun. Kırklareli burada. Teşekkürler. Silifke burada. Adıyaman selam. Adana selam. Selam. Herkese selam abi. Bu kim? Kral hoş geldin. Nevzat'ın mı? Nevzat'ın mı yollamış ya? Canım kardeşim Belçika'ya selam olsun. Ben en son hiçbir şey kaybetmedim ama dün öğleden sonra altın kurye buldum yolda. Ne diyorsun ya? 14 gram 18 ayar. Aa, normalde hep toprakta altın bulurdum. Yolda bulmaya çok da alışkın değildim. Kendisi arkeolog, dolayısıyla kazı yapıyor. Topraktan böyle şeyler çıkartıyordu ama ciddi ciddi altın mı buldun ya? Ha? Vay be. Ben yıllardan beri hep gelip gidiyorum buraya diyor. Yolu mu değiştirsem acaba, ne yapsam? Başka yollara gideyim. Hiçbir şey bulmuşluğum yok abi. Vallahi. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Kilolarımı kaybettim diyor. Hoş geldin Arif'im. Neşeli yayınlar dinlerim. Suyun kenarında dinliyorum. Balıklara da dinleteceğim seni. Selam olsun balıklara. Merhaba merhaba. Londra, Konca. Bakayım. En son neyi kaybettiniz? Abi selamları mı verelim, konuymuş diyelim. Tam da böyle kestiremedim ya. Hoş geldin radyocuların kralı. Hayırlı yayınlar olsun. Allah razı olsun. Paşam merhaba. Ömer'im selam olsun Almanya'ya. Merhabalar merhabalar. Antakya'dan Aykut. Günün tüm stresini atabileceğimiz, eyvallah canım kardeşim benim. Bu ne gülücük gülücük gülücük gülücük. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Merhabalar, ben Zeki Karasu. Hastanelerde sırası gelene... Evet, evet, evet. Neyi kaybettiniz en son diye sorduk arkadaşlarımıza. Abi, babamı kaybettim. Başın sağ olsun canım kardeşim benim. Umudumu kaybettim abi. Buyurun, gözlüğümü kaybettim. Altın bilekliğimi kaybettim. Unutmuştum, sen hatırlattın. Üzgün surat, üzgün surat. Neyi kaybettiniz bakayım? Fenerbahçe ile gençliğimi kaybettim abi. Tövbe yarabbim. Huzurumu kaybettim. Sevgimi, güvenimi. 50 kuruşumu kaybettim demiş ya. Bu acıyla daha fazla yaşayamazsın gibi geliyor bana. Evet abi. Umutlarımı kaybettim abi. Oğlum öyle değil ya. Yarınlarımı kaybettim, hislerimi kaybettim. Elle tutulur, gözle görülür. Ne kaybettiniz? Onu söylüyorum. İtibarımı kaybettim abi. Bak bugün plajda terliğimi kaybettim. Ama kaybettiğimi sayılmaz. Ben denizdeyken 3 Suriyeli genç diye gidiyor. Eyvallah canım kardeşim. Klimanın bakır borularını kaybettim. Evde takılacaktı. Sonra fark ettim ki ustalar hurdaya satmak için yanlarına götürmüşler. Aa! Dün şapkamı kaybettim abi. Instagram'ımı kaybettim. Allah Allah. 22 yıldır... Eyvallah, teşekkürler. Anladım ben o hikayeyi. Güvenimi kaybettim. Hislerimi kaybettim. Güneş gözlüğümü kaybettim. Yaşama sevincimi çok fazla geliyor. 5 TL paramı kaybettim abi. Eniştemi kaybettim. Üzgün sürat. Başınız sağ olsun. Uyku gözlüğümü kaybettim abi. Kedimi kaybettim, küpemi kaybettim abi. Herkes bir şey kaybetmiş. Fenerbahçe'den dolayı umudumu kaybettim abi. Hakikaten söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, bu anons baya bir uzadı. Şöyle bir şey yapalım dedikten sonra ne yapacağımızı hakikaten ben de bilmiyorum. Yani ne yapalım abi? Mola peki. Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir haber başlıklarına bakalım.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
4: Arif Güven, Show'da.
5: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İknur. Ben de buradayım.
6: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
7: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
8: Ben Merve.
9: Ben Cansu.
10: Ben Büşra.
11: Ben Aslı.
12: Ben Tuğçe.
13: Ben Şennur.
7: Seni dinlemekteyiz.

0: kaybetmekten korkarım.
1: Arif Reis, Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
2: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
3: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
4: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Life Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey! İşini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternhorst Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Bunun katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
3: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
4: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
5: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir. Manyas kızı kısa.
6: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
7: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
8: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

Buradayız burada. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Haber başlıkları bir gelsin ya. Buyurunuz sevgili dinleyenler. Ben uykumu alamıyor muyum acaba diye sormuştum ya program başındayken. Bununla alakalı böyle bir haber olabilir. Çünkü uykularımız fena kaçıyor. Bakın bakanlık araştırması Türkiye halkının ortalama uyku süresinde de böyle bir rakam.

0: Kendine bakıyorum. Bence bizim çoğumuz sanki böyle bir ayakta uyuyormuş gibi geliyor. Ay geçelim valla. Bir de ben hakikaten şey diyorum bak. Nasıl yatarsam öyle kalkıyorum abi. Karşı cins için tam uyanacak insan benim abi. Tabii canım. Hiç öyle sağa dönme sola dönme hiç öyle bir durum yok abi. Nasıl yattıysam öyle kalkıyorum. Şimdi bu nedir bakalım. Dünya turuna çıkan bisikletli turist yavrum Edirne'de yaralanmış. Daha destur. Yani hoş geldin şakası yapmışız herhalde. Bilmiyorum. Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Edirne'de başına taş isabet etmesi sebebiyle yaralandı. Al welcome to Türkiye demişiz ilk şakamızı yapmışız yani. Anlatırız. Akıl fikir ihsaniyeyle yarabbi dediğimiz bir dünya haberimiz var. Elazığ'da doktora saldırı. Aynı zamanda doktora tehdit. Sebebini biliyor musunuz? Sebebi de şu. Demiş ki bak şimdi bir şey de diyor tehdit de diyor işte. Bütün mermilerimi diyor ağzına boşaltırım diyor. Doktora bunu söylüyor. Peki bu arkadaşın sebebi ne? Söyleyeyim bu arkadaşın sebebi daha doğrusu hastalığı şu. Diyor ki beynimde çip var. Evet. Ya doktorsun. Anam baban abicim ondan kısmış bundan kısmış. Yememiş yedirmiş içmemiş içirmiş. Sen dirsek çürütmüşsün. Mürekkep yalamışsın yutmuşsun. Doktor olmuşsun. Sonra biri karşına geliyor diyor ki benim beynimde çip var diyor. Diyorsun hadi anlat bakalım. Amerika diyor beni dinliyor. Bu diyor çipi diyor tespit et diyor ve çıkar benim beynimden diyor. Konu bu. Evet abi konu bu. Geçen de ne vardı abinin gözünde şey vardı bir cisim vardı. Doktor gezmişti çıkartamamıştı hatırlıyor musunuz? Sanayide tornacı çıkartmıştı. Velhasıl bu abiye söyleyin çip sökme işinde sanayide bir tornacı mutlaka yapıyordur ya. Anlatırım. Al bak. Biz nasıl sinirli olmayalım arkadaş kafayı yedik. Eyüp Sultan'daki tarihi Çinileri içinde, bak Çinilerin içinde daha doğrusu, şeytan tasviri gördüğünü olduğunu öne sürüp çekiçle Çinileri kırdı. Abi Eyüp Sultan'a geliyor, tarihi Çinilere baktığı zaman orada bir şeytan tasviri görüyor. Bu sebepten dolayı Çinileri çekiçle kırıyor. Biri kafamın içinde çip var Amerika beni dinliyor diyor. Biri burada şeytan var diyor Çinileri kırıyor. Oğlum yok mu hakikaten söylüyorum normal bir insan yani. Buyurunuz komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Çocuk burada bir nevi haklımış gibi geliyor anlatırız. Bu nedir? Gerginiz abi. Ücret nedeniyle tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçaklamış yavrum. Aydın'da tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçaklayan şüpheli gözaltına aldı. Hadi diyorsun tamam. Adana'ya gidelim. Adana'da bir kişi aldığı karpuzun kabak çıktığı için seyyar satıcıyı bıçakladı. Kabak çıktığı için. Yavrum değiştir. Yok ama böyle değil. Ülke artık öyle bir hale geldi ki tek çare karşı tarafı bıçaklamak. Yemin ediyorum bir tuhafız ya. Anlatırız. Sakarya'da... Anladım şimdi. Hikaye şu. Canım kardeşim Sakarya'da bir köy yolu üzerinde... Babacım köy yolu üzerinde Sakarya'da bir Lamborghini, bir Mercedes AMG 63... Bir tane de Lada Samara çarpışıyor. Bak şimdi... Ya iki tane ultra lüks araba, bir tane de ya şu durum şu Sakarya'da köy yolunda olduğu için iki gurbetçi ile bir Türkiye'de yaşayan vatandaşın kullandığı araçlar kaza yapmış şimdi. İnşallah hatalı hakikaten söylüyorum Lada sahibi değildir. Hatalı Lada'ysa satıp komple Lamborghini'nin far masrafını anca karşılar gibi geliyor. Anlatırım. Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden yavrum paralara alıştık artık da 10 tane Cumhuriyet altını çıkmış ya. Bak Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 Cumhuriyet altını ve 9.165 TL çıkmış yavrum. Sevgili dinleyenler işte böyle haberler okuyunca diyorum ki oğlum Arif Güven galiba ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum ya şimdi. Yavrum buraya gelip 2-3 saat burada sizlere bir şeyler anlatacağım ama şu merkez caminin orada 2-3 saat takılsam her gün. Bakar mısın ya? Dilencinin üzerinden 10 Cumhuriyet altını ve 9.165 lira para çıkmış abi. Tabii canım. Anlatırız var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Relax. Sebep? Çünkü daha zamanımız var.
1: Selam Arif. Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im.

0: Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
1: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungör Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
5: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme ben de buradayım abi.
6: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
7: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
2: Arif Güven, Showtime.

0: Arif Güven yayında. Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün dostlarımıza. Bu haber bize yollanmıştı. Canım kardeşim, üstün körü geçmiştik. Hatırlıyor musunuz? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardı. Şimdi yine yollamışlar. Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı. Damada canım kardeşim kırmızı bildiğin jartiyel giydirmişler. Tasma takıp öyle de gezdirmişler. Babacım bu ne rezillikti diyor. Hakikaten şey diyorum. Bursa'da gerçekleştirilen bir düğünde damada jartiyel giydirdiler. Boynuna tasma takarak gezdirdiler. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyayı salladı. Twitter'da önce paylaşıldı. Kısa sürede gündem oldu. Ki Twitter malumunuz biliyorsunuz. Hakikaten ya şimdi Twitter'la alakalı şunu söylemek istiyorum. Twitter'a bir giriyorum abi. Twitter'a mı giriyorum? Adliyeye mi giriyorum? Tweet mi okuyorum? Tutanak mı okuyorum? Belli değil. Yemin ediyorum. Yine birileri tutuklanmış, birileri yine serbest bırakılmış. Kiminin tutuklanması istenirken kiminin serbest kalması isteniyor. Twitter böyle abi. Vallahi. Bir de şu WhatsApp'a böyle bir titreşim özelliği. Twitter'a da beğenmedim özelliği gelsin. Instagram'a da canım kardeşim ben Fesat Bey'im bilmiyorum. Sürekli arkadaşlarımın tatil fotoğraflarına bakıyorum. Instagram'a da vay görgüsüz butonu gelsin abi. Evet abi öyle bir buton olsun. Vay görgüsüz diyelim biz ona. Velhasıl dur şimdi şu haberi bir bitirelim. Twitter'da böyle bir görüntüler yayıldı. Çiçeğim sonrasında artık her mecrada böyle paylaşılmaya başlandı. Nerede olduğu da tam anlamıyla bilinmiyormuş. Ne zaman ve nerede çekildi bilinmeyen görüntülerde damada jartiyel giydirildiği görüldü. Arkadaşlarının zoruyla hareket ettiği görülen damadın zorla boynuna tasma takılarak gezdirildiği görüntüler çok sayıda etkileşim aldı. Ya o kurban oldum ya. Ya düğün kisvesi altında yaşanan acayip acayip bana kalırsa valla kepazelik ya valla. Abi evlenecek olan adama kırmızı jartiyel giydirmek nedir ya? Komple setten bahsediyorum bir de yani altlı üstlü. Bir de tasma takmışlar ya. Sonra bunun adına yavrum biz eğlence mi diyoruz yani ha? Abi evlendiği kadın görüyor. Hatta geç ne evlendiği kadını ya. Tüm sülalesi bu görüntüleri görüyor biliyor. Abi çok kötü ya vallahi çok kötü. Oy, oy. Buyurun. Bende o kadar altın yok abi. Evet ya. Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinden 10 Cumhuriyet altını 9.165 lira ele geçirildi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik böyle bir çalışma başlatılmış. Helal olsun. Dilencinin üst aramasında 9.165 lira ve 10 Cumhuriyet yarım altını, 10 Cumhuriyet ve yarım altın bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan paralara ve altınlara el konuldu. Yapılan işlemin ardından kadın güvenlik güçlerine teslim edildi. Haber böyle gidiyor. Dilencilere bak ya. Gençlik şöyle bir şey yapalım. Herkes yanındaki en yakın dilenciyi soysun abi. O kuyumcu soymaktan falan geçtik artık yani. Dilenciyi soyacak hale geldik ya. Tabii canım ya. Ne oluyor ne bitiyor başka? Kurban oldum. Oy oş. Canım kardeşim kurban olduğum Arif Güven Show Time. Malum hala radyonda, hala radyonda.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.

0: sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Fatih Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
7: Arif Güven, Showtime. Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo Merhaba, reklamlar.
11: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Hey, işini daha fazla

0: @radyo_merhaba. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven.

0: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye. Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakf Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Bakalım. Kardeşim geciktik biz de yaz yoklamaya. Dikilden de Hakan ve Taha. Selam olsun dostlar. Hoş geldiniz. Ama niye bu kadar geç geldiniz yani şimdi? Tabii canım, bilseydim ben de bu saatte yayına girerdim yani. Şimdiye kadar yaptıklarım her şey güme gitti. Neyse, bundan sonrası için. Hasan ve Taha selam olsun. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, bakalım. Sevgili dinleyenler, oğlum Arif Güven hiç zam haberi vermiyormuş. Benzine bir zam var ama şunu söyleyeyim sevgili dinleyenler. Doğum kontrol hapına zam gelmiş. Aynı zamanda kondom dediğimiz bu arkadaşa da zam gelmiş. Ben yine de söyleyeyim, yine de çocuk büyütmekten daha ekonomik olduğunu hatırlatayım size. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Tabii canım. Bugün böyle bir haber var abi. Doğum kontrol haplarına ve aynı zamanda kondoma zam geldi. İyi. Bak sen bu dilenciye 2 yıldır fena kafayı taktın. Benden bahsediyorlar. Abi ama üzerinden çıkan rakamları siz de duyuyorsunuz. Şaşırmıyor musunuz ya? Adamların üzerinden çıkan rakamların... Abi hani ne kadardı? 10 tane Cumhuriyet altını vardı. 10 Cumhuriyet altını kaç TL yapıyor abi? O rakama... Ben ne bileyim abi, hani bankada kredi talebinde bulunsam beni reddeder yani. İnşallah seni sahilde elinde şapkayla mendille otururken görmeyiz. Yok canım, o kadar değil ya. O kadar değil Allah'a şükür. Şimdi şuna bir bakalım. Buyur. Dünya turuna çıkan bisikletli turiste Edirne'de biz bir hoş geldin şakası yapmışız. Bir taş fırlatmışız ya. Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Edirne'de başına taş isabet etmesi sebebiyle yaralandı. Alınan bilgiye göre Kanada uyruklu olan bu arkadaş bisikletiyle Gazimil Halk Köprüsü üzerinden geçtiği sırada başına taş isabet etmiş. Bildiğin uzaylı gibi taş fırlatmışız ya. Gezginin yaralandığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilen bu arkadaş bisikletine binerek polis ekipleriyle birlikte ifade vermek üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri bisikletli gezgine taş atan kişi ya da kişilerin bulunması için... Abi hakikaten söylüyorum. Çıtayı adam bak daha sınır kapısından girer girmez hemen yapmışız. Çıtayı biraz yükseltmişiz tabii canım. Artık hani çorma varmasını falan beklemiyoruz. Yani sınırı giriyor hemen şaka yapıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'den geçen gezginlerin başına bir iş gelmesinin bence bir haber değeri yok. Başına bir iş gelmeden Türkiye'den geçer giderse... Bak buna hiçbir şey yapmadık ya, haberi o zaman yapalım yani. Bu nedir? Elazığ'da doktora saldırı ve tehdit. Bütün mermileri ağzına boşaltacağım. Elazığ'da özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Oktay Kapan bir hastanın silahlı saldırısına maalesef uğramış canım kardeşim. Tehdit de almış. Şimdi habere göre Kapan'ın daha önce Kasım ayında bir hastaneye geldiğini söylediği hasta, "Beynimde çip var. Amerika beni dinliyor. Tespit et çıkar" diyerek MR çektirdi. MR sonuçlarını hastayla paylaşan Kapan, ki adam bak doktorumuz kurban olduğum, bu saçmalığa rağmen yine MR'ı çekmiş, MR sonuçlarını hastayla paylaşmış. Hastaya beyninde hiçbir şey olmadığını söyledi. O zamandan beri hastanın gerek sosyal medyadan gerekse de hastaneye gelerek kendisini tehdit ettiğini ifade eden Doktor Kapan, "Sen nasıl doktorsun, nasıl Hipokrat yemini ettin, korkun ne" gibi ifadelere maruz kaldığını anlattı. Daha önce şikayetçi olmadığını söyleyen Doktor Kapan, "Alıp bırakacaklar ve başımı bela olacak. Nasıl şikayetçi olayım?" demiş. Yani şimdi alırsa karakola gitse bu arkadaş. Diyecek ki işte sen benim başımı belaya soktun diyecek. Daha çok adama saracak yani. Öğle saatlerinde yeniden hastaneye gelen hasta, beyninde çip olduğunu söyleyip yeniden MR çektirmek istedi. Hastaya "Bir kere çekmişsiniz, ikinciye gerek yok, bir daha para verme" diyen Kapan, hastanın saldırısına uğradı. Elini belindeki silaha götüren hasta doktora, "Ucunda mermi var. Namluyu sürdüm. Bütün mermileri ağzına boşaltacağım" dedi. Doktor Kapan silahını çekerken hastanın üzerine atladığını ve yaklaşık 15 dakikalık boğuşma sonucunda silahını etkisiz hale getirdiğini söyledi. Hasta gözaltına alınırken Kapan da şikayetçi oldu. Artık olsun zaten. Emniyetten kendisine verilen bilgiyi silahın gerçek olduğunu, merminin silahın ucunda ve tetiğin ateşlemeye hazır halde bulunduğunu aktaran Kapan, ki hakikaten adamın dedikleri doğruymuş yani. Şaka gibi ya. "Bugün bir doktor daha ölecek" diye hiç yere. Bu tür adamlar kısa sürede dışarıya çıkıyor. Bana yapılan bir savcıya, bir hakime yapılsa sonuç yine aynı mı olacak diyor. Son derece haklı. Sağlık çalışanları sürekli saldırıya vuruyor. Çıkan kanunlar var ama değişen bir şey yok diye konuştu. Bu ne zaman son bulacak diye sitemeden Doktor Kapan, biliyorum bu ilk değil, son da olmayacak. Bir saniye ve bir hareket ile hayatımı kurtardım. Peki ama diyor, yarın ne olacak? Doktorumuz son derece doğru konuşmuş. Bu hareket hakikaten bir savcıya yapılsaydı, bir hakime yapılsaydı, babacığım sonuç ne olurdu yani? Bir de demiş ki benim ev aramı çekti. Ne? Beynime çip yerleştirdiler. Lan olmayan şey çipi niye attı adam taksana? Oy oy kurban olduklarım, ayrılmayınız. Birazdan yeniden burada olacağız. Aynı zamanda gelirken cebimde günün konusunda getireceğim.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Vapur gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan, otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: kez de Arif Güven Showtime'ymiş.
1: Arif Güven Showtime.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz günün konusunu vereceğiz. Bu arada Instagram'da mümkün olduğu kadar zaman buldukça hakikaten boş zamanlarımda dinleyenlerle yazışıyoruz. Şimdi neredeydi? Dur bakayım. Versene şu telefonu bana. Dur bakayım. Diyor ki bak, Mustafa'mla yazışmışız. Dinleyenimiz diyor ki, eşim açma şu Arif Güven'i diyordu sabahları. Şimdi diyor, benden önce açıyor radyoyu. Sen nasıl bir kralsın yazmıştı. Ben de abi bildiğin ses kaydı yolladım. Çok çok teşekkür ettim. Yengeye selamlar söyledim. Onlar da karı koca motosikletçilermiş ve işte hani böyle motosikletle bir fotoğraf yollamışlar. Selamı aldık usta, seviliyorsun. Eyvallah dedim ben de. Sonrasında işte gelirsen motosiklette seni gezdireceğim falan. Buralara da geçelim. Neredeydi? Dur bakayım. Ha, diyor ki usta, bugünün konusu nelerden yoruldunuz olsun. Şahsen ben iş aramaktan yoruldum. Şu konuyu bir işleyelim kurban olduğum yazmış. Ben de tamamdır canım kardeşim dedim. Dolayısıyla bugünün konusunu Mustafa böyle sohbet ederken rica etti. Dedik ki tamam yapalım abi. Sevgili dinleyenler, siz nelerden yoruldunuz? Sizi yoran şeyler ne? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla da yoruldum abi ya. Bundan yoruldum abi. Şundan yoruldum abi. Dediğiniz acep ne varsa günün asıl konusu budur. Girişte neyinizi kaybettiğiniz soruyu sormuştuk da bu asıl konu. Bu anasını babasını oğlum. Tabii canım, mahalledeyken de maç yaparken bir şey derdik ya. Oğlum şimdi anasını babasını oynamaya başlıyorum derdik. Hiç de oynayamazdık yani. Velhasıl asıl konu bu. Babacım ben bundan çok yoruldum ya dediğiniz ne varsa yazınız yoldayınız. Bizim deli olan mı bu? Dur bakayım.
2: Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de mükemmelsin, anlamıyorum. Şu radyocuların kralı sensin. Arkiven Şotay!
0: Canım kardeşim benim. Bu kardeşimiz de artık bilmiyorum yani, sana tıp müdahale etmeli artık ya. Bu neşeni hiç kaybetme kurban olsun. Buyur bak, nelerden yoruldunuz? Fatura ödemekten yoruldum diye gelen mesajımız var. Fatura ödemekten yoruldum ya. Hakikaten öyle. Oy kurban olurum. Ve tabii ki 1006 Mehmet Aydoğan Aydın kurban oldum. Canım abicim hoş geldin. Günün konusu bu. Nelerden yoruldunuz? Bakalım. Biz bu arada haberlere bir bakalım. Şu işte dediğimiz gibi benim diyor beynimde çip var diyor. Amerika diyor beni dinliyor diyor. Bu çipi bul çıkart diyor. MR çekiyorlar bir de. MR sonuçlarını doktor hakikaten çok mantıklı bir şikayeti varmış gibi yine buna rağmen açıklıyor. İkinci kez MR çektirmek istiyor. Bu kafayı yemiş zaten. Peki bu... Bu da başka, Eyüp Sultan'daki tarihi Çinilerin içerisinde şeytan tasviri olduğunu öne sürüp çekiçle Çinileri kırdı. Bu ne abi, bu nedir ya, hakikaten söylüyorum. İstanbul Eyüp Sultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyüp Sultan Türbesi'nin tarihi Çinileri içerisinde şeytan tasviri gördüğünü ileriye süren grupların hedef göstermesi sonucunda türbeye çekiçle saldırdılar. O anlık güvenlik kamerasına yansıdı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen akıllara durgunluk veren saldırının arkasından ise farklı gruplar çıktı. Eyüp Sultan'da bulunan Çinilerin arasında şeytan tasviri eden figür gördüklerini öne sürdükleri çekilen videolarla hedef göstermişler. Böyle bir asparagas video yayılıyor. Bu da buna inanıyor. O zaman madem orada şeytan tasviri var diyor. Şeytan orada diyor. Ben de onu diyor çekişle kırarım yani. Hedef gösterme videosunun sosyal medyada yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre sonra saldırının gerçekleşmesi de dikkat çekmiş. Ya bu bir şey söylüyorum. Ya bunlar hakikaten delirmişler yani. Oğlum bu adam yolda yürüyen birisinin ne bileyim abi. Hani birisine bakıp şeytana benzetse saldırır la bu. Hani potansiyel psikopat. İşte bu tür insanların cehalet sınırını aşıp hakikaten ruh hastası olan tiplere dönmüşler bunlar. Bu cehaletten çıkmış, terk etmiş. Bu ruh hastası olmaya başlamış. İşte böyle insanlardan çocuklarınızı uzak tutun. Bu ne abi, herkes birbirine saldırıyor. Bir arınma günü diye bir şey vardı, bir film vardı, hatırlıyor musunuz? Denk geldi mi bilmiyorum ama o da şu işte 365 gün abi kurallar devam ediyor. Fakat bir gece diyorlar ki bugün sabaha kadar, gece 12'den sabaha kadar hiçbir şekilde ne suç işlerseniz işleyin ceza almıyorsunuz. Sen birine abi uyuz mu oluyorsun, gidiyorsun pat diye o gece İşte gün doğasıya kadar onu öldürme hakkım var yani. İntikam alma hakkım var. Herhalde de bizim memlekette dedik böyle bir arınma günü yapıldı yani. Doktora saldırı, Çinlilere saldırı. Gerçi ne diyeceksin yavrum? Ayasofya'nın kapısını parçalandı. Bak kapısı parçalandı. Duvarlarını kazıyarak poşetlere doldurup götürmeye çalıştılar. Yani bu da tarihi Çinlileri şeytan var diye kırıyor. Sevgili dinleyenler, yemin ediyorum bak her konuyu halledebiliriz. Ama cehaletle sanki başa çıkamayacakmışız gibi geliyor bana. Çok korkuyorum çünkü çok büyük ebatlarda yani. Ve böyle haberlerde gerçekten söylüyorum, böyle cahil cahil yapılan şeyler de beni çok yoruyor gerçekten. Günün konusuna bağladım ki evet abi beni çok yoruyor dediğiniz bu arada ne var? 0530-071-4355 yazınız, yollayınız, bir moladan sonra sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar seslendirmek üzere bu kardeşiniz radyonuzda.
3: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
4: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
3: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
1: Arif Güven Show.

0: Günaydın. Berlin'den selamlar.
1: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
2: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
3: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
0: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Life Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey! İşini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566. alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yarıldım artık. Yeter.
4: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Dedikten sonra biraz böyle bir alkış, alttan da böyle pşşş diye bir duman. Duman veremiyor muyuz? O zaman Dandik FM'den hepinize merhabalar. Şimdi canım kardeşim, dedik ki abi sizi en çok ne yordu bu aralar ya? Patlak bir mahzun, yoruldum abi. Var mı? Var mı? Ben çok bilmediğim için. Mahzun dediği bu yenilebilir bir şey değil herhalde. Eyvallah canım kardeşim. İyi yayınlar Arif Güven. Malum ülkede başı boş gezen. Teşekkürler, bunu söylemeyelim. Ama anladım ben. Hemfikiriz yani. Çok fazla çalışmama rağmen karşılığında hep aynı yerde satmaktan yoruldum. Bu ne demek oluyor? Çalış çalış hep bir karış diyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ülkede emeğe saygı %0. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Seviliyorsun abim. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Ne yordu sizi? Soruyorum sevgili dinleyenler. Ceketimi alıp bir yerlere gidememekten yoruldum abi. İş yerindeki bu dedikodulardan yoruldum. Sevgisizlikten, haksızlığa uğramaktan, aptal yerine konmaktan yoruldum. Sıcak hava, ilgisizlik, düşündüğü şeyleri yapmaya yeterli zaman bulamamak, bunların hepsi beni yordu abi. Bekliyorsun, bekliyorsun ve bekliyorsun. Beklemek insanı çok yoruyormuş abi, bunu anladım. Eyvallah kardeşim. Bak ben bekletmedim, mesajını hemen okudum. Yoksa bekletebilirdim. Monotonluktan çok yoruldum. Herkes aslında insanı yorma... Hareket aslında insanı yormaz. İnsanın harekete, değişime ihtiyacı vardır. Evet abi, nerede hareket orada bereket oğlum. Sıcak diyor, tamamen beni yordu. Hiçbir şey yapmasam durduğum yerde terliyorum abi. İşte ben bu yüzden yazı sevmiyorum. Ben daha çok kışçıyım abi. Hakikaten söylüyorum. Yani sevgili dinleyenler, yazın İsmail Turut gibi terlemektense kışın penguenler gibi üşümeyi tercih ediyorum ben. Bir de ben de terliyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok terliyorum. Dolayısıyla şey miyim? Radyo camiasının İsmail Türüt'ü ben miyim acaba? İş yerindeki tüm gereksiz kantaradan ve gereksiz tüm yorgunluklardan, yalnızlıktan, unutmaya çalışmaktan yoruldum abi, yoruldum. Bak buyur. Laf anlamayan birisine laf anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Anlatma abi ya. Ben bunu söylüyorum. Baktın abi olmuyor. Hiçbir şeye de girme. Yani tartışmaya da girme. Diyorum ya, bak biri gelse dese ki abi ben her gün 3 bardak çamaşır suyu içiyorum, bana çok iyi geliyor dese, oğlum manyak mısın falan demem. Derim iyi iç oğlum, madem iyi geliyor yani. Uykuya dalamamaktan öğleden sonra stresi başlıyor. Yatağa gece 1'de artık yoruldum. Yorgunluktan uyuyamıyorum şu an. Sabahtan akşama kadar gürültülü ortamda çalışmaktan çok yoruldum abi. Eyvallah canım.

0: sevgilinin evlilik isteğini sürekli ima edip sıkıştırmaya başlaması beni yordu abi. Yani bilemem. Bilemem çiçeğim. Kendi kendime kavga etmekten çok yoruldum. Anlaşılamamaktan çok yoruldum abi. Belirsizlikten ve net olmayan her şeyden çok yoruldum. Güzel. Kendi kendime düşünürken iç sesimle kavga ediyorum demiş ya. Orta yolu bulamıyorum. Bu sebepten dolayı yoruldum abi. Komple baba tarafı beni çok yordu abi demiş ya. Herkes mi sorunlu olur bir ailede ya? Evet olabiliyormuş, bunun farkına vardım. Baba tarafı beni çok yordunuz diyor. Ne yordu sizi? Kurban öldüklerim diye sorduk. Sıcak yordu abi, eyvallah. Madende, tarlada, inşaat işlerinde çalışmak insanı çok yoruyor abi. İnsanın anası ağlıyor demiş. Canım kardeşim. Kolay gelsin. Sizi ne yordu? Siyaset yordu, siyaset yordu, siyaset yordu. Üç tane arka arkaya siyaset yazmış. Sürekli ve boş boş konuşan insanlar. Bir de yeter artık. Anladım yani. Bir küfür var da bunu okumayalım. Anladım. Şem, hemfikiriz. Sizi ne yordu diye sormuştum. Bu soruya net cevabım belirsizliktir. Belirsizlik insanı çok yarar abi. Doğru söylüyorsun. İnsanlara laf anlatmaya çalışmaktan aşırı yoruldum. Başka şeyler, bak trafikten yoruldum demiş. Borçlardan yoruldum geldi. Borç yiğidin kamçısı malumunuz. Dolayısıyla hepimizin borcu var. Kim bilir kimin kamçısının boyu ne kadar yani. Ayrılmayınız canım kardeşim, sebep çünkü hala bir dünya mesajımız var.
1: Bari Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

0: Hétköven Showtime.
1: Buradayız, burada. Bakalım. Böyle bir kitap fotoğrafı gelmiş, bakalım. Müthiş Psikoloji, Seni Yoran Her Şeyi Bırak. Kitabın ismi budur. Diyor ki, kurban olduğum, şu anda bu kitabı okuyorum. Tam üzerine konuyu açtınız. Her şeye koşturup göze görünmemekten yoruldum. Oy kurban olurum be. Vicdansız insanlardan, bir de hep şu faturalarda, faturalar için çalışmak zorunda kalmaktan yoruldum. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayatta kalabilmek için bir hayat veriyoruz resmen ya. Vallahi söylüyorum. Hayatta kalabilmek için bir hayat veriyoruz abi. Şaka gibiyiz ya. Vallahi. Üzülüyorum ya. Anlaşamayan insanlar beni çok yoruyorlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Dar görüşlü bir aileye sahip olmaktan çok yoruldum abi. Canım kardeşim benim. Sabır. Hanımla alışverişe çıkmak kadarı yoktur herhalde diyor beni yoran. Eyvallah. Hakikaten çok kötü bir durum ya. Ya. Hani meyve sebze tamam eyvallah. Ama kıyafet alışverişine yengeyle gittiysen vay haline. Abi onu denerler, bunu denerler, şunun başka bir rengi yok mu derler. Bir daha bakarlar. Biz bir yan mağazaya da bakalım, ondan sonra geri geliriz derler. Bizde hiç böyle bir durum yok. Biz abi görüyoruz, tamam ver abi. Çalıştığım kurumdaki yöneticilerin iş dışında bile her şeye burnunu sokmasından çok yoruldum. Laftan anlamayan anne babadan çok yoruldum abi. Ne yapıyorsun ya? Hayattan yoruldum abi. Serdar Ortaç mısın oğlum, sen kimsin? Hayat, beni neden yoruyorsun? Aa, onu biz fon müziği yapsaydık ya gerçi. En çok yorandan en az yorana kadar sırası şu abi. Diyor ki bak, %100 pamuklu tişörtleri ve gömlekleri ütülemekten yoruldum bir. Farklı film zevkine sahip birisiyle ortak film izlemekten yoruldum iki. Çayın içine düşüp parçalanan bisküviden yoruldum. Konserve açacağı olmadan konserveyi açmaktan yoruldum. Trafik lambalarının olmadığı, çalışmadığı bir yerde karşıdan karşıya geçmekten yoruldum. Anlatmak istediklerimi kısa ve öz olarak aktarmaktan yoruldum. Her iki elde de poşetler varken anahtarı bulup kapıyı açmaya çalışmaktan yoruldum. Detaylara bak abi ya. Uykuya dalmaktan yoruldum, uyanmaktan yoruldum. Hayal kurmak ve hayallerimin maddi gerçekler sebebiyle yakından uzaktan hiç alakası olmaması beni yoruyor abi. Eyvallah kardeşim. Kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Geçelim. Genelde hep insan ilişkileriyle alakalı şeyler gelmiş ya. Cahil insanlar beni çok yoruyor abi. Tamam canım kardeşim. Fazla nezaket beni yordu abi. Günlük rutinleri tekrar etmek ve herkese aynı şeyleri tekrar anlatmak beni çok yordu. Siyaset yordu diyenler var. Fakirlik insanı yorar abi demiş ya. Ben fakirim diyor ya. Fakir kardeşim benim. Kendi fikirlerini insanlara empoze etmeye, kabul ettirmeye çalışan, evet eyvallah güzel, yoruldum abi diyor. Düşünceler kafamın içerisinde sürekli, beni yoruyor abi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çin işkencesi uzmanlık öğretmenlik videolarını izlemekten yoruldum. Koca bir tatil mi yediler diyor. Eyvallah kardeşim. Cehalet gelmiş, cehalet. Hayvansal protein ağırlıklı beslenmek. Vegan olacağım yakında. Eyvallah Çişem. Ya şu yani içinizden geldiği gibi küfürleri de ekliyorsunuz da. Allah'tan frene basıyorum yani. Sıcak ve nemli hava beni yordu abi. Denizde yüzmek. Dağ bisikletiyle sahile 10 kilometre yol gitmek. Bunlar beni yordu. Bencil ve narsist insanlar yordu. Buyur, duştan sonra saç kurutmak beni yordu abi. Oğlum balkona çık, zaten kurur o kendi kendine. Bu ara sıcak, yanıyor sanki buralar. Nefes almak bile zor geliyor. Yoruldum abi. Aşk hayatı ve yoğun iş temposu beni yordu. Eyvallah. Laf aramızda. Ya arkadaş, bana yollanan mesaj laf aramızda diye başlar mı ya? Ben okuyorum, herkes de duyuyor. Neyin laf arasında yani? Laf aramızda. Sabit fikirli insanlara bir şeyler anlatmak. Evet tamam, bu geldi, çok geldi yani. Ben aralarda abi hani enteresan olanları seçeyim. Bak diyor ki, biliyorsunuz artık yayla ne atılır ok atılır. Dolayısıyla yaşadığım bu oktan hayat beni yordu abi. Aslında ok değil. Yaşadığım bu tezek gibi hayat, öyle söyleyeyim. Sevgili dinleyenler, artık vallahi yollamayınız dolayısıyla bayağı bir mesaj var. Birbirinin aynısı olanları da es geçeceğim. Öyle mi? Şimdi dedikten sonra inşallah hazırızdır. Hazırmışız. İlginç. Ayrılmayın. Birazdan buradayız.

0: Selam Arif, Muhatap Egeüstü'nden takipteyiz. Ben Ebrahim Nur, iyi yayınlar.
1: Arif abi kolay gelsin. Dükkandayım, çalışıyorum. İkide bir saate bakıyorum. Babam diyor ki, saate neden bakıyorsun? Ben de diyorum ki, Arif abi gelecek.

0: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
1: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
2: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi, her sabah dört gözle bekliyorum seni.
3: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar, sana iyi yayınlar, Çiğli'den Uğur'unla sağlık.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Telekom katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde ev yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık.

0: Beyler, radyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltiniz.
0: Evet. Arif Güven yayında.
1: Buradayız, devam ediyoruz. Yine mi bu radyocuya diye dişleriniz kan yok demeyin içinizde gençlik. Neden yoruldunuz? Sinyal kolunu kullanmayanlar beni yordu. Evet ya. Ben söylüyorum şu sinyal kolu yavrum oraya sadece tespih açmak için konulan bir aksesuar falan değil o. Kullanın onu. Kullanmadığınız zaman o sinyal koluyla ilgili başlayan çok ağır küfürler yiyebiliyorsunuz, bilginiz olsun. O sinyal kolu var ya diye başlıyor. Sonrasını unuttum bak. Vatanından uzak kalmak, gurbette yaşamak belli bir süreden sonra yoruyor be Arif'im. Gel, kurban oldum gel. Memlekete gelemiyor musunuz abi? Gel kardeşim gel. Ama şimdi orada kuruldu düzenim vardır senin. Nevzat'ım canım kardeşim benim. Sizin ne yoruyor diye arkadaşlarımıza sorduk. Tey abi. Bu nedir ya, anlamadım. 5 metre ötedeki insanın hayvan gibi yüksek sesle ve özellikle akrabalarıyla konuşması beni çok yoruyor abi. Allah Allah. Yeni yaşanmış herhalde, bilmiyorum. 23 yaşında hala üniversite 2. sınıfta olmak beni çok yoruyor abi. Güzel. Bu ergenler beni çok yoruyor demiş. Kim oğlum bu ergenler? Genelleme yapmayınız yavrum. Belirsizlik, eyvallah. Hastalıklı ruhlu tipler ve yaptıkları beni çok yoruyor abi. Dip. İşe gitmek beni yoruyor demiş ya. Mecbur gideceğiz, hakikaten söylüyorum. Mecbur, erken kalkmak mecburen, işe gitmek mecburen, mecburiyetten. Laftan anlamayan develere hendek atlatmaya çalışmaktan çok yoruldum. Deveden kastı biliyorsunuz demiş. Biliyoruz. İnsanı insandan başka hiçbir varlık göremez abi, doğru söylüyorsun. Dediğim gibi birçok mesaj var. İlginç olanları seçmeye çalışıyorum. Buyur bak. Makarna hamuru yoğurmaktan yoruldum abi. Bugün hayatımda ilk kez denedim. Şu anda ellerim titriyor ve bir yer aşama hiç gücüm kalmadı. Umarım sonucu görebilirim demiş ya. Aa, makarna mı yapıyorsunuz şu anda? Ne güzel. Her zaman kazanmaya çalışan insanlarla muhatap olmaktan çok yoruldum. Olmayacak düşlerin peşinden koşmaktan yoruldum. Renk katsın diye hayatımıza aldıklarımız hayatımızın içine edip diyor bir anda kahverengiye çeviriyorlar. Ülke gündemindeki Zeytunk haberi sandığım haberlere denk gelmekten yoruldum hakikaten ya. Zeytunk malumunuz asparagas ama komik böyle haberler yapan bir siteydi. Şimdi artık ona gerek kalmadı. Çünkü sağ olsun Cem Yılmaz önde, siyasetçiler arkada, baya bir komedyenimiz oldu yani. İnsanlar, hayır diyememek, kendinden fazlaca ödün vermek, susmak, belirsizlik, cahillik beni yordu abi. Eyvallah canım kardeşim. Yavaşlık, yavaş konuşanlar, yavaş yürüyenler, yavaş iş yapanlar, ağır çekim beni yoruyor abi demiş ya. Ben de hiç gelemem böyle ağır insanlara, vallahi söylüyorum. Tez canlıyım abi, bir şey hemen olacaksa olsun, olmayacaksa da olmasın modundayım. Yavaş yavaş konuşanlara, yavaş yavaş hareket edenlere vallahi söylüyorum ya. Şimdi isim vermeyeceğim. Benim bir arkadaşım var. Yavrum bak bu sofraya oturduk. O daha yakın diye mutfağa. Dedim ki görünüyor yani bara, daha yakın. Dedim şuradan bir tuzluğu getiriver ya. Kalktı, iki adım attı. Kalkarken de telefonunu aldı zaten. İki adım sonra durdu. Telefonda bir şeyler bakıyor. Dedim oğlum hani bu ne zaman getirecek acaba tuzluğu? Ya 5 adım sonra tuzluğa ulaşacağım. 5 adım sonra zaten yine masadasın geri geldiğinde. 2 adım attı telefonla uğraşıyor. Bıraktı telefonu gözden. Ondan sonra bir adım attı yine telefonu eline aldı. Kalktım gittim bak yanından geçtim. Tuzluğu aldım geldim. İşimi gördüm. 3 dakika sonra bu tezgah yeni varmış diyor ki tuzluk nerede bulamıyorum ben diyor. Dedim oğlum gel şaka mısın ya? Israr, baskı, manipüle beni çok yoruyor abi. Ben de şu ısrar konusuna hiç gelemiyorum. Bir konuda çok ısrar ettikleri zaman abi nefret ediyorum yani. Trip yemekten çok yoruldum abi. Spor yapmak beni yordu abi. Bu güzel bir yorgunluk. Eyvallah ne güzel bak helal olsun kardeşim. Cillop gibi böyle bir fotoğraf da yollamış. Kendimi açıklamak zorunda kalmaktan çok yoruldum. Sevgilimle kavga etmek beni çok yoruyor abi. Etmeyin oğlum lan. Madem kavga ediyorsunuz ayrılın abicim. Severek ayrıldı. Böyle bir şey var ya. Severek ayrılalım. Şeydi şarkı. Severek ayrılalım. Aşka hasret kalalım. Bir daha görürsek bir daha buluşalım mı diyordu, bir şey diyordu ya. Neyse geçelim. Severek ayrılmak ne ya? Ayrıldın bitti, sevmene gerek yok abi. Tabii canım, çok enteresan değil mi ya? Hı? Dur dur, şu ayrılıkla ilgili konuşuruz. Ne yapalım? Peki minik bir mola. Moladan sonra buradayız.
0: Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini. Radyonuzun sesini. Biraz daha yükseltin.

0: Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız ve bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bakayım. Hastanedeydim, geç kaldım. Hastaneye sağlıklı girersin, hasta çıkarsın. Beni de diyor hastane yordu. Ay kurban olurum ya. Para kazanmak beni yoruyor. Yorulmadan kazansak olmaz mı? Kazanırsın. Bak gösteriyorum elimle. Sodyumun simgesi. Malumunuz. Ha kazanırsın. Nerede kazanıyoruz? Mecbur çalışacağız. Ben hep şey söylüyorum ya. Teoman ne kadar güzel bir açıklamada bulundu. Dedi artık ben dedi müzik yapmayacağım ya. Dedim ne güzel ya. Adamda para var çünkü. Çok zengin bir açıklama değil mi abi? Ben dedi artık müzikle uğraşmayacağım dedi. Zengin bir açıklama. Ben böyle şeyi söyleyebilir miyim ya? Ben artık radyo programı yapmıyorum ya. Nereye yapmıyorsun? Bugün yapmıyorum diye bir açıklamada bulursam haftaya mecbur geleceğim. Para bitti çünkü yani. Gerçi hoş Teoman da ondan da çok para yokmuş. O da müziğe geri döndü yani. Tabii canım. Sizi ne yoruyor diye arkadaşlarımıza sorduk. Bakalım son artık mesajlar toparlıyorum. Ülke şartlarından ötürü çok yoruldum abi. Eyvallah canım kardeşim. Gece mesaileri beni çok görüyor. Gece mesaisi derken... Ne iş yapıyorsun kardeşim şöyle bilelim bakalım. Çok konuşan mesai arkadaşlarından demiş ha. Demek ki... Geçem. Ahlak bekçisi insanlardan çok yoruldum. Duyar kazanlardan çok yoruldum abi. Eyvallah. Bu cahillere laf anlatmak gelmesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir duyurusunu beklemekten çok yoruldum abi. Eyvallah. Dediğimiz gibi toparlıyoruz. Pahalılıkla mücadele beni çok yoruyor. Güzel. Hepimiz o mücadele içerisindeyiz. En ufak bir sarsında panikleyip strese girenler beni çok yoruyor abi. Eyvallah. Buyur bak. Protez tırnak takan kadınlar. Kafayı onlara taktım abi diyor. Beni çok yoruyor. Allah Allah. Telefon başında beklemek beni çok yoruyor. Telefonun başında. Çaresizsin. Durmadan nefes dahi almadan hapşırmak. Polen alerjim var abi. Beni çok yoruyor. Eyvallah kardeşim geçmiş olsun. Hayat uğraşlarını rüyada görmek. Rüyada otobüsü kaçırdım abi. Toplantıya geç kaldım. Toplantı ile alakalı her şey. Anahtarımı kaybettim gibi. Tuhaf tuhaf şeyler görüyorum. Beni çok yoruyor. Bazı rüyalar malumunuz çok yorar insanı. Geçmeyen baş ağrısı benim için kesinlikle demiş ya. Kurban olurum. Acil şifa olsun. Buyur bak. Abi herkesin bir derdi var işte ya. İshal. Benim için ishal abi. İki gün... İki kez serum, 3 gündür devam eden antibiyotik. 6. güne gireceğiz. Maalesef durum bu demiş ya. Halk arasında cırcır diyoruz biz ona yani. Böyle hastalık ismi olur mu ya? Hakikaten cırcır. Ne oldum? Cırcır oldum. Ne kadar kötü. Ben şeyi seviyorum abi. Menisküs. Evet, söylemesi keyifli geliyor. Tıpkı şey gibi, röpteşember gibi. Menisküs. Ben menisküs olsam vallahi ortalıklarda Brad Pitt gibi gezerim yani. Hayatı sorgularken arasında kaybolup gitmek beni çok yordu abi. Eyvallah canım kardeşim. Neden aramakla cevap bulamamak? En çok bunlar yoruyor beni. Güzelmiş. Pahalılık çok fazla geliyor. Yani kesin aynı şartlarda. Dolayısıyla evet yoruluyoruz yani. Kararsız insanlarla iş yapmak abi gerçekten çok yoruyor. Patronun bir dediğini tutmuyor. Tamam işte tam anlamıyla patron. Özellikleri o zaten yani. Bak bir dediğini tutmaz. Genelde işte ayın 15'inde maaş alıyorsanız 14'ünde çok böyle sinirli olur. Bunlar klasik patron uygulamaları. Patron söyleseniz oğlum lan. Az önceki söylediklerim hep şakaydı. Çünkü ben patron yan odada arkadaşlarıyla oturuyor. Sen diyordun şu anda arabasında beni dinliyormuş. Çıktı dediler. Çıktı deyince hakikaten çıktıysa arabadadır. Beni dinliyordur. Muhtemelen de az önce söylediklerimi duydu. Bu sebepten dolayı ensemden tutun da sevgili dinleyenler ayak tırnaklarıma kadar böyle bir titreme geldi şu anda. Yani. Ne yapıyoruz? Patronlarımıza çok çok teşekkür edip programımıza kalın. Ay ya Rabbi. Oğlum ben bu seni ben çıkarttım. Patron gelip beni tokatladı falan zannetmesinler. Düzgün konuş lan sen. Hem bunları söylüyorsun hem de bunlar için sana para mı veriyoruz deyip tabii canım. Evet güzel bir radyo programı yapalım ki diyorum ya patron neden biz bu çocuğa bu kadar para veriyoruz gibi saçma saçma şeyler düşünmesin yani. Ya Rabbi ya. Gir, kurban olduğum gir.

0: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus Londra.
1: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
2: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte, tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey! İşini daha fazla

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün öldüğüm gün olsun.
3: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
4: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
5: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

0: Güven Showtime.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benim kafa gitti hakikaten şöyle. Oğlum biz şeye gelmiş olmamız gerekmiyor mu? Yazıyor yazıyor. Ha? Sevgili dinleyenler, duyanlar hakikaten biz şu an yazıyor yazıyor yapmamız lazım. Bir teaser girmesi lazım. Yazıyor yazıyor haberlerle devam ediyor. Hiç onlar bak yok. Durdur müziği. Evet abi. Gir teaser'ı. Showtime yazıyor, yazıyor.
2: Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle.
1: Evet, aynen böyle olması gerekiyor. Yazıyor, yazıyor girmesi gerekiyor. Unuttunuz. Buyurunuz. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Bu arada bütün klibi kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine yalnız bırakmadılar, yine yalnız bırakmadılar. Ben de sizi yalnız bırakmayacağım. Vallahi hep geleceğim, hep geleceğim. Kazık çaktım radyoya, gitmiyorum bir yere. Evet abi. Az önce söylediğimle ilgili mezarcı demiş ya bana. Dinleyenlerim beni sever. Mezarcı diyorlar. Dandik sunucu hoş geldin diyorlar. Her şey serbest onlara. Komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Ne oldu? Adana'da 18 yaşındaki Hüseyin A. annesine yapılan seni kocamla evlendirelim teklifini duyunca pompalı tüfekle dehşet saçtı. Ya şimdi bu hikaye şu. Bir kadına gidiyor. Seni diyor kocamla evlendirelim. Hani üstüme kuma mı gel diyor yani. Komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadını evine ateş eden kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı. Ama bir şey söyleyeceğim, çok kötü bir şey değil mi ya bu? Edinilen bilgiye göre olay Merkez Seyhan ilçesi Sarıhanlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 59 yaşındaki S.K. komşusu D.A. 50 yaşında. Seni kocamla evlendirelim dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K. sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Delirmiş bu ya. Millet abi üstüne kuma gelince çıldırır. Bir anda pumaya döner. Saldırır. Bu gel diyor ya. Gel. Seni diyor benim kocamla evlendirelim diyor. Bu ne genişlik, ne geniş bir ailesiniz ya. Bu ne midesizlik abi. Hakikaten söylüyorum ya. Mide yok yani belli. Çocuk annesine kumalık teklifi edildiğini duyunca da reddetmesine rağmen bak mesaj atmaya, rahatsız etmeye devam etmiş. Ve bunu öğrenen oğlu da annesini rahatsız edenlerin evini basmış yani. Tamam diyorsun. Ne diyeyim ya, geçelim. Buyurunuz. Adana'da bir kişi, madem Adana'dan devam ediyoruz. Aldığı karpuzun kabak çıktığı için seyyar satıcıyı bıçakladığı haberi var ya. Diyor mu kabak çıktıysa değiştir abi, değiştir ya. Ama değil işte, öyle bir hale geldik ki tek çare bıçaklamakmış gibi, tek çare şiddetmiş gibi davranıyoruz artık yani. Edinilen bilgiye göre Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa mahallesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre lise öğrencisi Muhammed Ali Çelik 19 yaşında. Okul harçlıklarını çıkartabilmek için abiyle birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı. Vefa Caddesi'nde bir vatandaş gelerek karpuz istedi. Şahıs karpuzu satın almadan önce de tadına baktı. Daha sonra da Muhsin Çelik'in verdiği karpuzu evet tamam parasını verip alıp gitmiş. Sonrasında karpuz kelek çıkınca karpuz kabak çıktı. Parasını geri ver, geri ver demiş. Parayı vermem ama yerine karpuzu değiştirelim demiş çocuk da. Bak tamam ne kadar güzel. Tamam daha sonrasında parasını geri verelim dese de şahıs römorktan aldığı bıçakla Çelik'i bacağından bıçaklamış. Allah Allah ya. Vallahi ben hani şurada bir yetkililere bir sesleneyim. Vallahi söylüyorum ya. Şu yangın söndürme uçakları var biliyorsunuz. Denizden suyu alıyor, dereden suyu alıyor, barajdan suyu alıyor. Böyle püşt diye atıyor ya. Bu uçaklarla vallahi böyle havadan artık sprey şeklinde mi yapacaksınız? Böyle bir memleketin üstüne vallahi böyle bir sakinleştirici atın yani. Allah Allah. Ben de hiç anlamam karpuz seçmekten. Bir de bazen böyle görüyorum. Abiler abi o karpuza böyle şap şap şap şap şap şap. Dedim oğlum bu karpuz seçmiyor. Bu bir fantezi gerçekleştiriyor gözümün önünde yani. Ben anlamıyorum ama şöyle bir şey yapıyorum. Böyle seyyar adam kurmuş işte tezgahı oraya. Diyorum selam aleyküm aleyküm selam. Diyorum dayı sen seç ya. Sen diyorum anlarsın bu işten. Ustanın işine karışılmaz falan. Veriyorum gazı. Sonra yine tedbir elden bırakıyorum. Diyorum dayı bak zaten benim ev şurada diyorum. Yani adamın da görebileceği bir ev gösteriyorum orada. Diyorum orada oturun bak. Diyorum bak kelek melek çıkarsa üşenmem getiririm geri. Tamam diyor. Oysa benim ev teyzeler. Oy oş geçelim. Şuna bir bakalım ya. Sakarya'da yayla yolunda milyonluk kaza. 3 yaralı var. Acil şifa olsun. Şimdi hikayeyi şöyle vermişler. İşte çok zengin kaza diyorlar. Çünkü arabalardan bir tanesi Lamborghini yavrum. Hakikaten söylüyorum. Bir de şey diyorlar. Oğlum marka veriyorsun. Ya iyi de şimdi bu anonsu diyen hemen koştura koştura gidip Lamborghini alacak hali yok yani. Arif söyleyince aklıma geldi ya. Evet ya, Lamborghini alacaktım ben ya. Dip koşturup gidip alacak yok herhalde içinizde. Velhasıl biri Lamborghini, biri Mercedes'in bayağı okkalı böyle bir cipi, öyle söyleyelim. Öteki de garibim Lada Samara yani. Dediğimiz gibi hikaye bizim böyle bir yayla yolunda geçtiğine göre iki tane gurbetçi ve Türkiye'de yatan vatandaşın kullandığı araçlar kaza yapmış. Eğer Lada kullanan hatalıysa abi yandı yani. Ben olsam itiraz ederim abi, hatalı olsam. Derim oğlum bu Lamborghini'nin bir kere köy yolunda ne işi var ya? Hani... Şey gibi olmamış bu ya, yazık. Hakikaten Lada'ya acıdım yani. Şimdi diğerleri abi okkalı arabalar da. Lada şey gibi olmuş ya. Hani Türk filmlerinde canım kardeşim zengin masalarına meze olmuş fakir kıza dönmüş. Yani. Adamdaki şansa baksana abi. Üç araba kaza yaptık. Benimki Lada'ydı. O Lamborghini'ydi. Öteki Mercedes'in cipiydi. Vallahi bak, zengin masalarına meze olmuş fakir kıza dönmüş yani. Oy oy. Sevgili dinleyenler. Nevzat'ımız helal olsun haberi yollamıştı. Dolayısıyla bakın çok çok keyifli bir final haberi. Buyurun efendim demiş. Canım kardeşim benim. Birazdan hep birlikte bir final yapalım. Bizden bu kadar demenin tam zamanı olsun. Dolayısıyla olabiliyorsa. Çok da rica etmeyelim yani. Hadi ya sevgili dinleyenler lütfen ya demeyelim de. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın. Çünkü final için burada olacağız.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

Sevgili konuklar, değerli misafirler. Bana eko verebiliyor musunuz? Düğün salonlarında öyle oluyor ya. Sürekli eko. Hamamdan konuşuyormuş gibi görünüyor. Veremiyor muyuz eko? Ben kendim ağzımla yaparım. Sevgili konuklar, değerli misafirler, Şimdi. İlk dansları için. Gelin ve damadı. Alkışlarla piste davet ediyoruz gibi oldu. Düğün şarkısı gibi oldu abi bu. Hakikaten şöyle. Şu çocukları da piste alın. Hepiniz de sarmaşık düğün salonuna hoş geldiniz. Hep de abi benim zamanımda öyleydi abi. Bütün bak her yerde bir Şahin Tepesi varsa, her yerde bir güven kasabı varsa, her yerde sarmaşık düğün salonu mutlaka olurdu abi. Sarmaşık düğün salonu olurdu, hiç sarmaşık olmazdı ya. Şey gibi oluyor yani. Mahmut Tuncer şov gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mahmut Tuncer'e sonrasında şov hiç gelmiyor, olmuyor yani. Uyumsuz, anlatabildim mi? Yok yani. İzliyorsun, şov yok. Hakikaten Mahmut Tuncer şovu zamanında izliyordum abi. Şov deyince şimdi insan eğlence bekliyor. Ulan bir bakıyorum bir türkü okuyorlar. Solist kız ağlıyor. Mahmut abi ağlıyor. Şov nerede burada? Ağlıya ağlıya şov yaptılar yani. Ay. Kurban olduklarım. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de mesela

Yollayan siz güzel insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Abi iyiydi, abi güzeldi. Eyvallah. Sağ olun. Finali biliyorsunuz. Olayı tatlıya bağlıyoruz. Vay be, helal olsun dediğimiz. Bu ne? Her akşam aynı yere geliyor. Kedi maması, sokak kedisi mama parasını kendi kazanıyor. Aa, nedir bu hikaye? Zonguldak'ın Devrek ilçesinde alışveriş standlarının bulunduğu alanda önüne mendil serilen kedi hem kendine hem de diğer sokak hayvanları da mama parası kazanıyor. Lan yerim seni ben be. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş standlarının bulunduğu alana oturarak para toplayan kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Her akşam saatlerinde standların bulunduğu sokağa gelen kediye ilgi gösteren esnaflar kedinin önüne mendil yayarak para toplamasını sağladılar. Kedinin burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar ilk olarak mizahi amaçla mendil serdiklerini anlattılar. Yavrum oturmuş ne kadar güzel ya. Yerim seni lan ben. Vatandaşların da duyarlı olup para bırakmasıyla mama satın alındığını anlatan esnaflar, biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük. Kedinin olduğu yere mendil serip şaka yapmak istedik. Ama bir baktık ki kedimizin önünde duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı. Biz de tabii bundan memnun olduk diyor. Toplanan bu paralarla hem kedimize hem de diğer sokak hayvanlarına yiyecek olarak onların beslenmelerini sağlıyoruz. Burada kedimizin bulunduğu yere para bırakan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde sokak hayvanlarımız aç kalmıyor ifadesini kullandı. Ne güzel bir haber bu ya. Spada ne güzel oturmuş ya. Dümbeleye bak ya. Hakikaten önünde mendil var. Yaşlı sulu gözlerle. Valla benim buradan para uzatasım geldiğim evinde. Ne güzelmiş ya. Valla ben içinde hayvan geçen bütün haberleri daha çok seviyorum abi. Çünkü anlaşabildiğim hayvan sayısı insan sayısından çok daha fazla benim. Valla söyleyeyim. Abi bak gitme ya. O köpek saldırır sana falan diyorlar. Bakıyorum abi 5 dakika sonra kaynaşmışız biz hayvanla. İnsanlarla öyle olmuyor abi. Velhasıl canım kardeşim hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalar, onların bir tarafı hoş geldiniz, malum bir tarafı güle güle. İşte bu anonsu yapmanın tam saati, tam sırası. Biz müsaadenizi istiyoruz. Memnun kalan, keyif alan dostları her zaman burada seve seve keyifle misafir etmekten de acayip keyif alıyoruz. Tabii bunun için bir para alıyorum oğlum. Kara gözünüze kara kaşınıza gelmiyorum sevgili dinleyenler. Manevi bir durum değil, gayet maddi bir durum bu. Baya baya maddi bir durum yani, anlatabiliyor muyum? Oğlum başladım para bitirdim para yavrum, ne yapayım ya. Ben gidiyorum, yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.

0: bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Hayali. 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Ki nasıl istersen öyle olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: kimse olmasın.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.